9-25, Kırşehir 8-24, Konya 11-24, Nevşehir 12-23, Niğde 8-23, Sivas 9-23, Yozgat 8-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Bartın 12-29, Bolu 7-26, Düzce 11-27, Karabük 10-27, Kastamonu 7-23, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 10-28, Artvin 12-28, Bayburt 5-21, Çorum 8-26, Giresun 18-28, Gümüşhane 7-23, Ordu 17-28, Rize 15-28, Samsun 17-29, Sinop 17-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimleriyle zamanla bölge genelinde Ardahan ve Iğdır hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 3-20, Ardahan 0-18, Bingöl 10-20, Bitlis 8-18, Elazığ 10-22, Erzincan 8-21, Erzurum 2-17, Hakkari 11-20, Iğdır 8-24, Kars 2-20, Malatya 10-22, Muş 10-19, Tunceli 10-21, Şırnak 16-24, Van 7-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimleriyle bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 16-24, Batman 13-25, Diyarbakır 14-24, Gaziantep 14-23, Kilis 17-25, Mardin 16-23, Şanlıurfa 17-26, Siirt 15-25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha öteye taşımayı hedefliyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türkmenistan'ın gözlemcilikten daimi üyeliğe gelmesini arzuladıklarını belirtti. İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen selde bir kişi öldü, iki kişi kayboldu. Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek, çatışmanın taraflarına Karadeniz'den tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için çağrıda bulunuyorum dedi. Arap ülkeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu Ankara'da düzenlendi. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı bulvarındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusunun start ve finish noktası aynı yer oldu. Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğangün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti. 10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelin Su Şahin, erkeklerde NBA Yazıcı ilk sırada yer aldı. 4.4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde Uğur Kemal Derin birinci oldu. Endonezya'da düzenlenen sualtı fotoğraf ve video dünya şampiyonasında milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Fenerbahçe futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 8-14 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 1-8. Kiev sağanak yağışlı 10-21. Londra parçalı bulutlu 7-16. Madrid parçalı bulutlu 10-24. Moskova sağanak yağışlı 8-15. Paris parçalı bulutlu 8-16. Priştine parçalı bulutlu 12-21. Saraybosna sağanak yağışlı 10-21. Sofya sağanak yağışlı 12-21. Tiran sağanak yağışlı 15-22. Varşova sağanak yağışlı 8-17. Viyana sağanak yağışlı 11-18. Zürih parçalı bulutlu 8-14 derece. Amman gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18. Bağdat açık 25-37. Bakü parçalı bulutlu 15-24. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Kabil parçalı bulutlu 11-23. Kerkük az bulutlu 23-33. Kuveyt az bulutlu ve açık 27-40. Medine az bulutlu ve açık 29-40. Mekke açık 28-40. Riyad açık 25-38. Şam az bulutlu 18-31. Taşkent sağanak yağışlı 15-28. Tiflis parçalı bulutlu 12-22. Tokyo az bulutlu 17-28 derece. Cezayir sağanak yağışlı 14-27. Kahire az bulutlu 18-30. Melbourne sağanak yağışlı 13-25. New York sağanak yağışlı 16-27. Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28. Washington sağanak yağışlı 17-21 derece. Çadırlunga parçalı bulutlu 14-25. Frankfurt parçalı bulutlu 7-15. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22. Köln sağanak yağışlı 8-14. Köstence parçalı bulutlu 16-22. Münih sağanak yağışlı 7-12. Podgorica sağanak yağışlı 15-19. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 11-25. Taraglia parçalı bulutlu 15-25. Balkaneş parçalı bulutlu 15-25. Zenitsa sağanak yağışlı 11-13. Gazi Magosa parçalı bulutlu 20-30. Girne parçalı bulutlu 21-27. Lefkoşa parçalı bulutlu 17-28. Güzelyurt parçalı bulutlu 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumu. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba, nasılsınız Emine Hanım?
1: Teşekkür ederim. Biz de sizleri görünce daha iyi oluyoruz.
2: Aynı şekilde, çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Bugün sağlıklı bebekler için mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonlarından beta mikrobu ve sebep olduğu diğer hastalıklardan bahsedeceğiz. Ama ben bu konuya geçmeden önce beni çok etkileyen bir şairin şiirini paylaşmak istiyorum. Bir köy öğretmeninin ağzından dökülen bir cümleye istinaden yazdığı çok güzel çocuklara yönelik bir şiir. Gerçekten okuduğum zaman burnumun direği sızlıyor hocam. Hı hı. Sizinle paylaşmak istedim.
2: Çok bundan sonra kadar güzel. Çok teşekkür
1: devam
2: ederiz.
1: Edelim. Şefik Sınık'ın son sözleri üzerine yazdığı bir şiir. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe enterli hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman, Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, güz geldi mi Kop Dağı'na göçen, Yörükler Yaylası'nda Toroslar'da eğleşen, Muş Ovası'ndan Ağrı Eteği'nden, gücenmesin bütün yurt bahçelerinden. Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni. Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.
2: Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Bu vesileyle Sayın Ceyhun Hatuf Kansu'yu da anma şansımız oldu. Ceyhun Hatuf Kansu çok sevgi ve saygı duyduğumuz bir hekim. Ve kızı da gene çocuk psikiyatrisinde çok saygın isimlerden biri. Hacettepe Üniversitesi'nin emekli öğretim üyelerinden. Torunu da doktor oldu. Çok tatlı. Böyle güzel insanlar etrafına güzellikleri getiriyorlar. Sadece kendi ailesi değil, aynı zamanda çevresinde de bize de güzelliklerini yaşatıyorlar. Onları sevgi ve saygıyla anıyoruz.
1: Sevgili hocam, bu şiirden sonra yine konumuza dönelim istiyorum. Gerçekten hani çok duygusal bir şiirdi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü öncelikle dediniz ya geçen hafta programımızda. Önce anne baba çocuğun hayatında önemli, çok, eğitim hayatında, çok, daha sonra da öğretmeni. Hatta hem dediniz nasıl, kendi çocuğunuzdan örnek vermiştiniz. Ben işte çocuğuma, kızıma biraz daha fazla çalış dediğim zaman öğretmenim benim çalışmamı yeterli buluyor demişti.
2: Doğru.
1: Dediniz. Çünkü öğretmenler çocukların hayatında gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Anne babadan sonra, hatta öğretmenini annesinin babası kadar, hatta daha fazla seven,
2: tabii,
1: öğrenciler biliyorum.
2: Tabii.
1: Yani.
2: Annesinin babasının söyleyip de dinletemediğini çok rahatlıkla
1: öğretmenlerden dinletebilir.
2: Evet, evet.
1: Ama öğretmenler için de çocuklar gerçekten, hani tabii, şairin de dediği gibi, Ceyhun Atuf Kansu'nun da dediği gibi bu şiirde, onlar bir hani çiçek bahçesi gibi çocuklar.
2: Hem
1: özellikle nasıl, hani ilkokul öğretmenleri için.
2: Tabii.
1: Sınıf öğretmenleri
2: aslında
1: için
2: bütün
1: diyorum,
2: sınıflar için öyle. Mesela ergenlikte de
1: en çok çocuklar, ama bizim etkileyen eğitim hayatımızda, sevgili hocam,
2: doğru,
1: hepimiz biliriz.
2: Doğru.
1: Hiç kimse anaokulu belki unutulur. Yani ilk öğretmenimiz olduğu için,
2: tabii,
1: ama ilk öğretmenimiz ilkokulda başlar ve ilkokul öğretmenimizi asla unutmayız. Birçok şeyi de biz ondan alırız.
2: Doğru.
1: Ya yani onun için de öğretmenlerin yeri hem sağlık açısından, başta eğitim açısından ve sağlık açısından, çocukların yani,
2: tabii,
1: ruh ve beden sağlığı açısından,
2: tabii,
1: da çok önemli olduğunu,
2: tabii,
1: düşünüyorum.
2: Hepsinin, hepimiz üzerinde çok kıymetli yerleri var. Hepimizin hayatımızı şekillendiren, gene geçen programımızda konuşmuştuk ama bir kere daha tekrarlayalım. Eğitim, insanın içindeki cevherin ortaya çıkarılmasıymış.
1: Kesinlikle.
2: Ve bu konuda işte anneler, babalar çocuklarımızın özelliklerini fark edip, çünkü 24 saat gözlüyorlar, her, hı-hı, anlarını gözlüyorlar. Ve onların neye ilgisi olduğunu fark edip bizi yönlendiriyorlar. Aynı şekilde
1: hatta
2: çocuklarına,
1: bizim gözümüzden kaçan şeyleri de öğretmenleri fark edebiliyor.
2: Hem nasıl, hem nasıl. Onun için çok şanslıyız ki böyle güzel çocuklarımız var ve öğretmenlerimiz var. Onlara bol şanslar diliyoruz. Yolları, şansları açık olsun. Aynı zamanda da bu güzel mesleklerinde başarılar diliyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Bütün öğretmenlere sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz burada. Şimdi konumuza dönersek, solunum yolu enfeksiyonlarından, beta mikrobu ve sebep olduğu hastalıklardan bahsedelim dedik. Hı hı. Ve
2: evet,
1: burada da önce anne babaların, hı hı, ve daha sonra da okulda öğretmenlerin dikkat etmesi gereken, çocuklarımızın korunması için, hı hı, dikkat etmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Onlara biraz olsun yol göstermeye çalışacağız.
2: Halk arasında beta olarak bilinen mikrobun açılımını söyleyeyim, hı hı, öncelikle. A grubu beta hemolitik streptokok. Halkımız bunu kısaltılmış olarak beta diyor. Bu geçen hafta konuştuğumuz nezleden, gripten biraz daha farklı. Tamamen mikroplarla oluşan bir hastalık ve mutlaka tedavi, antibiyotikle yani ilaçla tedavisi gereken bir hastalık. Demiştik ki nezle, grip gibi hastalıklar tedavi edilmeden de geçebilirler, kendilerine de düzelebilirler. Çünkü onlar için zaten özel tedavi şekilleri yok. Ancak çok ciddi yan etkileri olursa, kulak iltihabı, zatürre gibi ciddi hastalıklara çevirirse veya inacı, yüksek ateşleri olursa veya özellikle gribe yönelik tedavi kullanmamız gereken son derece nadir durumlar vardır. Ama eğer bir insanda A grubu beta hemolitik streptokok, yani beta mikrobu görülüyorsa, bu çocuk olabilir, erişkin olabilir, mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. İlaçla, antibiyotikle tedavi edilmesi gerekiyor.
1: Yetişkinlere de zaten sevgili hocam çocuklarından bulaşıyor.
2: Tam tersi de olabiliyor.
1: Tam tersi de olabiliyor.
2: Mesela
1: ama genelde çocuklar
2: mesleğiniz
1: arasında çok fazla yaygın.
2: Doğru. Mesela çocuklar arasında 10 çocuktan ikisinde veya üçünde görülürken bu beta mikrobu, hı-hı, erişkinlerde 20 erişkinden ikisinde veya üçünde görülüyor. Yani hemen hemen 2-3 katı kadar daha fazla, hı-hı, görülüyor çocuklarda. Çünkü çocuklar bir defa bu
1: her şeylerini paylaşıyorlar.
2: Doğru. Ellerini ağızlarını kapatma, öksürürken, aksırırken ellerini ağızlarına kapatma alışkanlığını kazanmakta biraz daha beceriye ihtiyaçları var. O konuda daha eğitime ihtiyaçları var. Onun için çocuklarımıza solunum yolu hastalıklarının ağız yoluyla, burun yoluyla bulaşan hastalıklar olduğunu ve orada yaşayan, ağzımıza, burnumuza yerleşen mikroplarla bulaşan hastalıklar olduğunu anlatmamız gerekiyor. Gene onlara iyi örnekler oluşturmamız gerekiyor. Öksürürken, aksırırken mutlaka ağzımızı mendille kapatacağız. Mendille kapalı çöplere atacağız ki etrafa yayılmasın. Eğer elimizi, ağzımızı mendilsiz kapatıyorsak, hı hı, o zaman da ellerimizi yıkama alışkanlığını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gene dışarıdan geldiğimizde ellerimizi yıkayacağız. Çünkü beta mikrobu aslında tedavi edilebilecek bir mikrop.
1: Hı hı.
2: Kendi kendine de sessiz sedasız seyredebilir. Hiçbir şikayet olmadan. Ama mesela okul taramalarında çocuklarımızın boğaz kültürü alınır. Boğaz kültüründe beta çıkar. Eğer boğaz kültüründe bir çocukta beta görüldüyse, hastalığı olsun olmasın, bir şikayeti olsun olmasın, mutlaka ve mutlaka antibiyotikle tedavisi gerekir. Neden? Çünkü bu hastalığın yan etkileri çok fazladır. Ne gibi yan etkiler yapıyor?
1: Evet.
2: Öncelikle solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Yani bir defa bademcik iltihabı yapıyor. Ondan sonra kulak iltihabına çevirebilir. Zatürreye çevirebilir. Yani solunum yolu enfeksiyonu
1: ilerleyebilir.
2: Solunum yolu enfeksiyonu değil de alt solunum yollarına kadar
1: alt solunuma da inebilir.
2: Çok rahatlıkla inebilir. Ama asıl beta mikrobunun yan etkileri, korkuttuğumuz yan etkileri, bir tanesi eklem romatizması. Halk arasında romatizma diye bilinen, evet, romatizma yapmasıdır. Eklem romatizmasının sonunda veya beraberinde maalesef kalp romatizması gelişebilir. Ve gene betalardan sonra çok rahatlıkla mesela kızıl betalarla oluşan bir çeşit döküntülü hastalıktır. Ve sonunda nefrit dediğimiz, halk arasında çok iyi bilinen nefrit dediğimiz hastalıklara yol açabilir. Bu hastalıkları ileriki programlarda tekrar konuşacağız ama madem ki konumuz şu anda beta, bir betadan bahsedelim.
1: Tabii.
2: Bir çeşit mikrop dedik. Burnumuza ve ağzımıza yerleşiyor dedik. Ve hem çok çabuk bulaşabilen bir mikroptur. Mesela aşısı yok maalesef. Bizden daha akıllı, ne kadar aşı geliştirilse hepsine karşı kendini korumayı öğrenmiş ve o nedenle aşı geliştirilememiş. Ama hala aşı için çalışmalar devam ediyor. Diliyoruz ki başarılı olunur.
1: İnşallah.
2: Ve öbür yan etkilerden kurtulunur. Çünkü bu hastanın kendisinden çok yan etkilerinden korkuyoruz. Demin saydığımız işte nefrit gibi, romatizma gibi, kalp romatizması gibi.
1: Zatürre gibi, orta kulak iltihabı.
2: Evet, yan etkilerinden çok daha fazla korkuyoruz. Doğrusunu isterseniz kulak iltihabı ve zatürre biraz daha tedavi edilebilen şeyler. Ama romatizma, özellikle kalp romatizması geliştiyse,
1: maalesef, eklem romatizması geliştiyse, tabii, çok uzun süreçli,
2: uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık haline dönüşüyor.
1: Hatta yani, ömür boyu da devam edebiliyor.
2: Kesinlikle. Eğer bir insanda kalp romatizması geliştiyse ömür boyu koruyucu tedavi alması gerekebiliyor. Ve maalesef kalp ameliyatı, yani kalp kapağı değiştirilecek kadar ciddiye
1: ilerleyebiliyor.
2: İlerlemiş hastalıklara yol açabiliyor. O nedenle bu hastalıklar evde bekletilmez. Eğer çocuğumuz hastaysa ne yapacağız? Çocuğumuz diyor ki boğazım ağrıyor, ateşi çıkıyor, iştahı kesildi, birazcık keyifsizleşti, yani yemek yeme düzeni bozuldu, yemek yemeyeceğim diye isteksiz.
1: Mızmız olmaya başladı.
2: Mızmız oldu. Ondan sonra hemen çocuğumuzu doktora götüreceğiz. Bunlar tedavisi için evde bekletilen hastalıklar değil. Genellikle 24 dedik ki 24 saat içinde bulaşıcılığı ortaya çıkar. Yani bir çocuk sınıf arkadaşlarından biri beta geçiriyorsa ertesi gün onun da hasta olma ihtimali yüksek. 24 saat sonra yani. Veya kardeşi beta geçiriyor, okuldan aldı. Evdeki kardeş de çok rahatlıkla ertesi gün beta hasta geçirebilir. Onun için bunlar aile enfeksiyonudur. Sizin demin söylediğiniz gibi çocuklardan erişkinlere, erişkinlerden çocuklara çok rahatlıkla bulaşabilir. Çünkü kapalı ortamların hastalığıdır bunlar ve yakın temaslarla geçer. Ve dedik ki bunlar konuşurken, gülerken, öksürürken, aksırırken ortaya saçtığımız damlacık şeklinde tükrüğümüze bulaşmış mikroplar vasıtasıyla ortama yayılır.
1: Ya da toplu
2: yayılır.
1: Yerde yemek yenilen yerlerde de çok rahatlıkla bulaşabilir. Özellikle kreşlerde
2: hem
1: çok
2: nasıl,
1: çabuk
2: hem
1: bulaşıyor.
2: Çok rahat bulaşır kreşlerde, okullarda. Onun için bu mevsim betaların en sık görüldüğü mevsimdir. En çok beklediğimiz hastalığı beklediğimiz mevsimdir. Bunu nasıl teşhis ediyoruz? Bir defa muayene ediyoruz. Biz dedik ki aile mutlaka çocuğumuzun ateşi oldu, öksürüğü oldu, burun akıntısı oldu, beslenme düzeni bozuldu. Hemen doktora götürüyoruz. Ve doktora gittiğimizde ben muayene ettim çocuğumuzu. Betadan şüphe edebilirim. Ama muayene bulguları çok ilerlememiş olduğu için şüphe etmeyebilirim de. O zaman ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka çocuklardan boğaz kültürü alınması lazım. Çünkü hiçbirimizin gözümüz mikroskop değil. Yani mikrobu gözümüzle tanıyamayız. Ama nasıl tanırız? Boğaz kültürüyle çok rahat tanırız. Hatta hep diyoruz ya, akıllı ve iyi insanlar insan sağlığına ve insanların iyi yaşamasına çok güzel şeyler kazandırıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Boğaz kültürünü hızlı test haline çevirmişler. Bu betalara yönelik olarak yapılan bir test. Yarım saat içinde sonucu çıkabiliyor.
1: Ne kadar
2: yani
1: güzel.
2: Çocuğumuzun boğazına bir çubuk sokuyoruz. Oradan mikropları yani bademciklerinin genzine doğru sürüntü alıyoruz. Yani tükürüklerini ve oradaki salgıları alıyoruz ve onu laboratuvara ulaştırıyoruz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok hızlı bir şekilde laboratuvara ulaştırılması. Veyahut da mümkünse laboratuvarda alınıp hemen çalışılması. Çünkü kuru bir ortamda bu mikropları kaybederiz ve dolayısıyla yalancı olarak bu hastalık yok diyebiliriz. Bunlar
1: o zaman hekimlerin dikkatli olması gerekiyor.
2: Tabii. Hekimlerin dikkatli bir şekilde alması gerekiyor. Çünkü iyi bir teknikle alınması lazım. Ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde laboratuvara ulaştırılması lazım. Laboratuvarda da çok hızlı çalışılması lazım. Yani bu hızlı testin alınımıyla sonucun çıkması arasında bir saat kadar süre. Hadi.
1: Çok az bir süre.
2: Bir saat kadar süre olması lazım.
1: Çünkü her aile sağlığı merkezinde bildiğim kadarıyla bu tür testleri yapan sistemler hepsinde yok diyebiliyorum ben ama.
2: Bunlar daha çok hastanelerde.
1: Hastanelerde
2: yani laboratuvarlarda
1: yapılıyor. Yani
2: hızlı
1: laboratuvarda
2: hastanelerde ve laboratuvarlarda yapılan testler.
1: Ya umarız ki bütün aile sağlığı merkezlerinde, tabii, aile hekimliklerine bu tür şeyler laboratuvarlarda kurulabilir. Yani çocuklarımızın sağlığı açısından inşallah diyoruz.
2: Ve bir taraftan da bu testin %90 güvenirliği var. Yani en iyi koşullarda aldık. Bir saat aldık. Çok iyi teknikle aldık. Hemen laboratuvara ulaştırdık. Bir saat sonra da sonucu aldık. Negatif dedi. Yani beta görülmüyor demek. Negatif demek. O zaman diyemeyiz ki bu çocukta beta yok. Neden? Çünkü %90
1: dedik,
2: güvenilir dedik. Ama %10 hata payı var. Yani %10 aslında olabilirdi ama biz %10 ihtimalle bunu gösterememiş olabiliriz herhangi bir nedenle. Onun için mutlaka beraberine boğaz kültürü alınmasını istiyoruz. Boğaz kültürüyle hızlı testin ne gibi farklılığı var? Hızlı test çok hızlı bir cevap veriyor ama boğaz kültürü 24 saat sonra sonuçlanıyor. 24 saat sonra sonuçlanan bir teste demek ki biraz daha bekletilebilir. Yani o zaman tedavimizde birazcık gecikmiş oluyoruz. Ama eğer çocuğumuzun şikayetleri ve muayene bulguları betaya benziyorsa ne hızlı test dediğimiz testi bekleriz ne boğaz kültürü sonucunu bekleriz. Biz tedavimize başlarız Emine Hanımcığım. Ama bunların mutlaka yapılması lazım. Hem mümkünse hızlı testin ama mutlaka boğaz kültürü alınmasını istiyoruz. Çünkü tedavinin süresini belirleyeceğiz burada da. Eğer beta ise tedavimizin en az 10 gün olması öneriliyor. Mutlaka 10 gün tedavi. Neden? Demin bahsettiğimiz kalp romatizması, eklem romatizması veya nefret gibi hastalıklara karşı çocuklarımızı korumak amacıyla. Onun için de mutlaka ve mutlaka çocuğumuzu da eğer betadan şüphe ediyorsak veyahut da çocuğumuz bir solunum yolu enfeksiyonuyla geldi ama biz betadan şüphe etmiyorsak bile ailelerden ricamız ısrarla boğaz kültürü vermelidir. Doktoru önermese bile ben boğaz kültürü yapılmasını istiyorum ısrarla söylemelerini istiyoruz. Çünkü hepimizin gözünden bir şeyler kaçabilir. O sırada çok başlangıç safhasında olduğu için beta mikrobunu düşündürmeyebilir muayene bulguları. Ama beta varsa mutlaka tedavi edilmesi lazım. Benim böyle bir deneyimim oldu mesela. Nezle gibiydi çocuğumuz. Ama boğaz kültürü mutlaka alınması önerildiği için aldık. Ertesi gün bir baktık hiç ummadığımız halde beta çıktı. Onun için benim çok iyi bir klinisyen olmam veyahut da ailenin şikayetlerinin çok basit olması bu hastalığın olmadığını göstermiyor. Demin de programın başında bahsettiğimiz gibi bunlar daha başlangıç safhasında olup erken teşhis ve tedavi gerektiren hastalıklar arasındadır. Ve mutlaka antibiyotik tedavisi yani ilaç tedavisi gerektirmektedir. Ama ilaç tedavisi deyince işte ateş düşürücüler onlar destek tedavisi demektedir. Ateş düşürücüler olsun şurup veya fitil veyahut da hap şeklinde olabilir ateş düşürücüler. Veya mesela destek tedavisinde gene işte ailelerin kullandığı bazı C vitamini ilaçları vardır. Veyahut da gene beslenmesinde C vitamini destekli portakaldı, mandalinaydı, limondu veya iyi sebze meyve yeme alışkanlığı gibi gıdaların tüketimine dikkat etmesini isteriz. Gene sulu gıdayı çok almasını isteriz. Çünkü yüksek ateşi nedeniyle sıvı kaybı artmaktadır. O da ateşini yükseltir çocuğumuzun. Mutlaka bunları öneriyoruz. Bunlar destek tedavisine giriyor ama asıl tedavisi antibiyotik tedavisidir. Çünkü direkt olarak mikroba yöneliktir Ve bunun en güzel tedavisi hala altın değerini koruyan penisilin tedavisidir. Yani iğne tedavisidir.
1: Peki penisiline alerjisi olan hastaların nasıl korunacaklar?
2: Alerjisi olan hastalarımız iğne istemeyen aileler olabiliyor. Hı hı. Veya iğne yaptırma şansı olmayan aileler olabiliyor. İğne yaptırmak istemeyen veya iğne yaptırma koşulları uygun olmayan aileler için şurup veya hap şeklinde ilaçlarımız var. Onun yerine geçirilen. Onu kullanabilirler. Yahut da demin sizin bahsettiğiniz alerjisi olabilir. Penisilin alerjisi. Hı hı. Penisilin alerjisi varsa o zaman penisilin alerjisine yönelik tedaviler de var. Ya ama ne olursa olsun mutlaka antibiyotik kullanması lazım çocuklarımızın. Çok sevindirici olarak penisilin alerjisi çok nadir olan bir alerjidir. Hı hı. Milyonda bir diye geçer. Ama iyi koşullarda yapılması gerekir penisilinin. Ayrıca beta mikroplarına karşı geliştirilmiş depo penisilin diye bir iğne var. Hı hı. Halkın da bunu çok iyi biliyor. Ve bu depo penisilinin mutlaka ve mutlaka tek dozda yapılması çocuğumuzu hemen şifaya kavuşturur. Hı. O kadar etkili bir ilaçtır. Onun için hani tekrar tekrar iğne olmak istemeyip ve şurup da kullanmak istemeyen
1: çünkü
2: ailelere,
1: uzun süreli tedavi olmuş
2: gün,
1: oluyor.
2: Yani 10 gün tedavi yerine bir tek doz iğneyle çocuğumuzu tedavi ediyoruz. Aynı zamanda çevreyi de korumuş oluyoruz. Bu hastalığın dedik ki 24 saat çevreye ilaç başlandıktan sonra 24 saat çevreye bulaşma ihtimali var. O zaman ne yapıyoruz bilinçli aileler olarak? Kendimizi ve çocuklarımızı da diğer kardeşleri veya diğer fertlerini de korumamız gerekiyor. Eğer çocuğumuzda beta görüldüyse o zaman kardeşlerinin de boğaz kültürlerini vermek gerekiyor. Gene eğer bizim şikayetimiz varsa boğaz ağrısı, öksürük, aksırıklı bir hastalığımız varsa kendimizin de boğaz kültürü vermemiz gerekiyor ve evdeki diğer yaşlı genç çocuk kim varsa bütün fertlerin de boğaz kültürü vermesini öneririz. Eğer onlar da beta geçiriyorlarsa mutlaka tedavi olmalarını isteriz, antibiyotik tedavisi. Hı hı. Diyelim ki çocukla aile içinde böyle bir şey olmadı. O zaman yapacaklarımızdan bir diğeri okula haber vermek, öğretmenine haber vermek. Çünkü sınıfta beta görüldüğü zaman diğer arkadaşlarda görülme ihtimali vardır. Yani bizim çocuğumuzdan da bulaşmış olabileceği gibi hı hı. sınıfta birinde olduğu için de bizim çocuğumuza geçmiş olabilir. Evet, hı hı. ona bulaşmış olabilir. Ve hep enfeksiyon hastalıklarında dikkat edilmesi, yani bulaşıcı hastalıklarda dikkat edilmesi gereken şey kaynağın tedavi edilmesidir.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü bir
1: kaynağını kurutmak gerekiyor.
2: Evet, kaynağı kurutmak gerekiyor. Eğer biz beta geçiren çocuğumuzu tedavi edersek veya sınıftaki diğer betaları tedavi edersek o zaman sınıf içinde yayılmasını engellemiş oluyoruz. Bunu hatta buna bu tür solunum yolu hastalıkları için pinpon etkisi denilen bir tanım vardır. Hı hı. Çünkü biri eline topu alıyor, karşısına devamlı fırlatıyor o topu. Mikroplar bu şekilde tıpkı topun birinden diğerine aktarılması şeklinde. Ben size atıyorum, siz öbür arkadaşınıza atıyorsunuz, öbür arkadaşımız yanındakine iletiyor. Hı hı. Dolayısıyla mikrobu habire birbirimize taşıyoruz ve bunlar işte otobüs yolculuklarında olsun, tren yolculuklarında,
1: servislerde olsun, okullarda olsun
2: ve
1: yemekhanelerde olsun.
2: Yemekhanelerde, yani bütün sinemalarda, tiyatrolarda, her tür kapalı ve kalabalık alışveriş merkezlerinde hı hı. olduğu gibi her an birbirimize yayabiliyoruz ve mikropların çoğu 2 saat kadar bulunduğu ortamda kalabildiği için biz hiç tanımadığımız, hiç görmediğimiz birinden çok rahatlıkla mikrop kapabiliyoruz bu nedenle.
1: Ve bir de sevgili hocam, alışveriş merkezlerinde çocuk oyun alanları var.
2: Hem nasıl?
1: Çok yaygınlaşıyor tabii. Gittikçe. Hı hı. Bu çocuk oyun alanları da o zaman kışın çok tehlikeli anlamına gelir evet. sizin dediğinize evet. göre. Çok evet. rahatlıkla oradan da evet. beta bulaşabilir. Evet. Çünkü 2 saat kadar ortamda kalıyorsa bütün, oradan bütün da çocuklarımıza bulaşabilir.
2: Bulaşır, diğer mikroplar da bulaşır. Onun için çocuklarımızın mutlaka bu hastalığı kendi kendine geçirir. Veyahut da boğaz kültürüne çıktı ama benim çocuğumun bir şikayeti yok. Ben bu çocuğu tedavi ettirmeyeceğim gibi bir lüksümüz yok. Hı hı. Herkesin boğaz kültüründe beta görülen herkesin, çocuk yaşlı, erişkin, herkesin tedavi olması gerekiyor. Çünkü yan etkileri açısından tedavi olmadığı anda herkes tehlike altında. Mutlaka hı hı. kendimizi ve çevremizi korumamız gerekiyor.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bu konuda eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Eğer önümüzdeki hafta da devam edelim aynı konuya diyorsanız önümüzdeki hafta da devam
2: çok
1: edelim.
2: Çok iyi olur Emine Hanımcığım, çünkü kalp romatizması giderek azalması, halkımızın ve teknolojinin gelişimi ve bilinçlendirme çalışmalarının artması nedeniyle kalp romatizması, eklem romatizması az görülmekle birlikte hala rastladığımız ve çok yakın takip altında olan çocuklarımızda bile görebileceğimiz bir durum. Gene nefrit az da olsa görülebilen bir durum. O nedenle bunları konuşmamızda yarar var.
1: Tamam, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldi. Bugün Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'la Sağlıklı Bebekler İçin Solunum Yolu Enfeksiyonlarından beta mikrobu ve sebep olduğu hastalıklardan bahsettik. Önümüzdeki hafta da aynı konudan devam edeceğiz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyorum, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleriyle öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 9.28, Bilecik 12.25, Bursa 13.27, Çanakkale 17.24, Edirne 13.26, İstanbul 16.25, Kırklareli 14.27, Kocaeli 16.28, Sakarya 13.28, Tekirdağ 14.23, Yalova 16.25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'de yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 9.21, Aydın ve Denizli 14.26, Kütahya 8.24, İzmir 15.25, Manisa 13.27, Muğla 11.20, Uşak 10.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18.28, Antalya 20.23, Burdur 9.22, Hatay 17.27, Isparta 10.20, Kahramanmaraş 14.25, Mersin 22.27, Osmaniye 17.30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10.24, Ankara 10.25, Çankırı 6.26, Eskişehir 8.25, Karaman 9.23, Kayseri 8.25, Kırıkkale 9.25, Kırşehir 8.24, Konya 11.24, Nevşehir 12.23, Niğde 8.23, Sivas 9.23, Yozgat 8.22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Bartın 12.29, Bolu 7.26, Düzce 11.27, Karabük 10.27, Kastamonu 7.23, Zonguldak 16.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 10.28, Artvin 12.28, Bayburt 5.21, Çorum 8.26, Giresun 18.28, Gümüşhane 7.23, Ordu 17.28, Rize 15.28, Samsun 17.29, Sinop 17.26, Tokat 11.28, Trabzon 17.28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle zamanla bölge genelinde Ardahan ve Iğdır hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 3.20, Ardahan 0.18, Bingöl 10.20, Bitlis 8.18, Elazığ 10.22, Erzincan 8.21, Erzurum 2.17, Hakkari 11.20, Iğdır 8.24, Kars 2.20, Malatya 10.22, Muş 10.19, Tunceli 10.21, Şırnak 16.24, Van 7.20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 16.24, Batman 13.25, Diyarbakır 14.24, Gaziantep 14.23, Kilis 17.25, Mardin 16.23, Şanlıurfa 17.26, Siirt 15.25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Aparası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştireceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda eski esirlerin de aralarında bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye, yaralı sayısı 175.398'e çıktı. Avrupa Birliği'nin hibrit saldırılarına karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla üye ülkeleri her yıl turist olarak ziyaret eden yüz binlerce Rus vatandaşına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmaya hazırlandığı duyuruldu. Pakistan'da hükümet, eski başbakan İmran Han'ın korucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi tarafından yönetilen Hayber Pahtunva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya aldı ve vali yönetimini uygulamaya koydu. Ve son olarak spor. Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 17. ayağında 22. oldu. Ziraat Bankart'la Galatasaray voleybol takımları arasındaki 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı pazartesi günü Kırıkkale'de oynanacak. İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17.si pazartesi günü saat 19'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Ordu hariç Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Muğla ve Aydın kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleriyle öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 9-28, Bilecik 12-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-24, Edirne 13-26, İstanbul 16-25, Kırklareli 14-27, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'de yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 9-21, Aydın ve Denizli 14-26, Kütahya 8-24, İzmir 15-25, Manisa 13-27, Muğla 11-20, Uşak 10-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-23, Burdur 9-22, Hatay 17-27, Isparta 10-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 22-27, Osmaniye 17-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-24, Ankara 10-25, Çankırı 6-26, Eskişehir 8-25, Karaman 9-23, Kayseri 8-25, Kırıkkale 9-25, Kırşehir 8-24, Konya 11-24, Nevşehir 12-23, Niğde 8-23, Sivas 9-23, Yozgat 8-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Bartın 12-29, Bolu 7-26, Düzce 11-27, Karabük 10-27, Kastamonu 7-23, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 10-28, Artvin 12-28, Bayburt 5-21, Çorum 8-26, Giresun 18-28, Gümüşhane 7-23, Ordu 17-28, Rize 15-28, Samsun 17-29, Sinop 17-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle zamanla bölge genelinde Ardahan ve Iğdır hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 3-20, Ardahan 0-18, Bingöl 10-20, Bitlis 8-18, Elazığ 10-22, Erzincan 8-21, Erzurum 2-17, Hakkari 11-20, Iğdır 8-24, Kars 2-20, Malatya 10-22, Muş 10-19, Tunceli 10-21, Şırnak 16-24, Van 7-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 16-24, Batman 13-25, Diyarbakır 14-24, Gaziantep 14-23, Kilis 17-25, Mardin 16-23, Şanlıurfa 17-26, Siirt 15-25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden, zamanla güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla doğusunda 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak dilde, fikirde, işte, birlik mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha öteye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türkmenistan'ın gözlemcilikten daimi üyeliğe gelmesini arzuladıklarını belirtti. İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen selde bir kişi öldü, iki kişi kayboldu. Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek, çatışmanın taraflarına Karadeniz'den tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için çağrıda bulunuyorum, dedi. Arap ülkeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı bulvarındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusunun start ve finish noktası aynı yer oldu. Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti. 10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelin Su Şahin, erkeklerde NBA Yazıcı ilk sırada yer aldı. 4.4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde Uğur Kemal Derin birinci oldu. Endonezya'da düzenlenen sualtı fotoğraf ve video dünya şampiyonasında milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Fenerbahçe futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyorum, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları

Ve düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'yla Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Sakarya, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Ordu hariç Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Muğla ve Aydın kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzey kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Çanakkale çevreleriyle öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 9.28, Bilecik 12.25, Bursa 13.27, Çanakkale 17.24, Edirne 13.26, İstanbul 16.25, Kırklareli 14.27, Kocaeli 16.28, Sakarya 13.28, Tekirdağ 14.23, Yalova 16.25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'de yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 9.21, Aydın ve Denizli 14.26, Kütahya 8.24, İzmir 15.25, Manisa 13.27, Muğla 11.20, Uşak 10.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18.28, Antalya 20.23, Burdur 9.22, Hatay 17.27, Isparta 10.20, Kahramanmaraş 14.25, Mersin 22.27, Osmaniye 17.30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10.24, Ankara 10.25, Çankırı 6.26, Eskişehir 8.25, Karaman 9.23, Kayseri 8.25, Kırıkkale 9.25, Kırşehir 8.24, Konya 11.24, Nevşehir 12.23, Niğde 8.23, Sivas 9.23, Yozgat 8.22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Bartın 12.29, Bolu 7.26, Düzce 11.27, Karabük 10.27, Kastamonu 7.23, Zonguldak 16.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 10.28, Artvin 12.28, Bayburt 5.21, Çorum 8.26, Giresun 18.28, Gümüşhane 7.23, Ordu 17.28, Rize 15.28, Samsun 17.29, Sinop 17.26, Tokat 11.28, Trabzon 17.28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle zamanla bölge genelinde Ardahan ve Iğdır hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 3.20, Ardahan 0.18, Bingöl 10.20, Bitlis 8.18, Elazığ 10.22, Erzincan 8.21, Erzurum 2.17, Hakkari 11.20, Iğdır 8.24, Kars 2.20, Malatya 10.22, Muş 10.19, Tunceli 10.21, Şırnak 16.24, Van 7.20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleriyle bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 16.24, Batman 13.25, Diyarbakır 14.24, Gaziantep 14.23, Kilis 17.25, Mardin 16.23, Şanlıurfa 17.26, Siirt 15.25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akre Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştireceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda eski esirlerin de aralarında bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye, yaralı sayısı 175.398'e çıktı. Avrupa Birliği'nin hibrit saldırılarına karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla üye ülkeleri her yıl turist olarak ziyaret eden yüz binlerce Rus vatandaşına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmaya hazırlandığı duyuruldu. Pakistan'da hükümet, eski başbakan İmran Han'ın korucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi tarafından yönetilen Hayber Pahtunva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya aldı ve vali yönetimini uygulamaya koydu. Ve son olarak spor. Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 17. ayağında 22. oldu. Ziraat Bankart'la Galatasaray voleybol takımları arasındaki 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı pazartesi günü Kırıkkale'de oynanacak. İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17.si pazartesi günü saat 19'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyorum, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek.

4 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Ordu hariç Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Muğla ve Aydın kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için yine kısa birkaç hikayemiz var. Adam 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce utanarak yanına yaklaşıp "Hocam," dedi, "beni tanıdınız mı?" İhtiyar öğretmen baktı, "Hayır, tanıyamadım evladım," dedi. "Hocam, nasıl tanımazsınız? Ben ilkokul öğrenciniz. Sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu hani. Ben almıştım. Siz de herkes kalksın ve ellerini tahtaya dayasın. Arama yapacağım demiştiniz. Ben utanmış ve çok korkmuştum. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döküldü. Ben o korkuyla öylece kala kalmışken sizden bir komut daha geldi. Şimdi herkes gözlerini kapatsın." Ortalarda bir yerdeydi. Aranma sırası bana gelmişti. Saati cebimden sessizce almış, devamla aynı sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramayı sürdürmüştünüz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye bir şey söylemeden saati sahibine vermiştim. Büyüdükçe içimde büyüttüm bu davranışınızı. "Hocam, ben şimdi 60 yaşındayım. Düşünüyorum da şu hayattaki en büyük dersi o gün sizden almıştım. Her aklıma gelişinde sarsıldım ve her aklıma gelişinde kendimi sizden kalan erdemin koruyucu gölgesinde hissettim. Utancı bilerek yaşamak korkunç. Daha da korkunç olanı ise bilerek yaşatmak. Hocam, siz bana o utancı yaşatmadınız. Yaşasaydım unutur muydum? Bunu da bilmiyorum. Ama beni utandırmamanızı hiç unutmadım hocam. Şimdi hatırladınız mı beni?" İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları bankta öğrencisine yaslanarak, "O olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen anlatınca hatırladım. Sizlere gözlerinizi kapatın dediğimde ben de gözlerimi kapatmıştım. O yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O sen miydin? Emin ol bilmiyordun. Nasıl?" Öğrenci bir ders daha almıştı işte o gün. Hikaye acaba hangisiydi? İlk kısmı mı yoksa sonrası? Bunu da tabii ki sizlerin algısına, anlayışına bırakıyoruz. İkinci hikayemize gelince, bir geminin makinesi bozulmuş. Hiç kimse tamir edememiş. Sonra işinde 30-40 yıllık tecrübesi olan bir usta getirtmişler. Usta makineyi tepeden tırnağa dikkatli bir şekilde kontrol etmiş, yoklamış, iyice bakmış, kontrol işini bitirdikten sonra alet çantasına uzanmış, küçücük bir çekiç çıkarmış. Yavaşça bir yere vurmuş. Bir anda makine hayata dönmüş ve çalışmaya başlamış. Resmen tamir olmuş. Bir hafta sonra geminin sahiplerine bu tamirle ilgili $300'lık bir fatura gelmiş. "Ne?" diye yerinden sıçramış geminin sahibi. "Neredeyse hiçbir şey yapmadı ki. Faturayı detaylandırsın bakalım. Neye ne veriyoruz onu görelim," demiş öfkeyle. Gelen cevap çok basitmiş. Çekici vurmanın bedeli $2, nereye vuracağını bilmenin bedeli ise tamı tamına $298. Tecrübeye, bilgiye ve emeğe her zaman saygı duymak gerek. Son hikayemizde bir fil hikayesi. Bir adam fillerin yanından geçerken aniden durmuş. Bu büyük yaratıkların ön bacağına bağlı küçücük bir iple tutulduğunu görünce şaşkına dönmüş. Zincir yok, kafes yok, başka herhangi bir engel yok. Bu ipler dışında fillerin her an o zayıf iplerden kurtulabilecekleri açıkmış. Ancak nedense hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir çaba sarf etmiyorlarmış. Adam yakınlarda filin bakıcısını görmüş. Yanına giderek neden bu hayvanların orada durduğunu ve kurtulmak için neden hiçbir şey yapmadığını sormuş. Bakıcı, "Filler henüz küçükken onları bağlamak için aynı boyuttaki ipi kullanıyorduk. Bu ipler o yaşta onları bağlı tutmak için gayet yeterliydi. Çok direnirlerdi fakat güçleri o ipten kurtulmaya yetmezdi. Büyüdükçe koparamayacaklarına inandılar. Şu an ipin hala onları tutabileceğine inanıyorlar. Bu yüzden asla özgürlüklerine kavuşmaya çalışmıyorlar," demiş. Adam şaşkına dönmüş. Bu hayvanlar her zaman bağlarından kurtulabilirler. Ancak yapamayacaklarına inandıkları için oldukları yere sıkışmışlar. Doğru mu? Doğru demiş bakıcı, doğru. İşte bizler de filler gibi bir şeyler yapamayacağımız inancına saplanıp kalıyoruz. Çünkü daha önce bir kez başaramadığımızı gördük ve yıldık. Belki de sadece başkalarının başaramadığını görerek yıkıldık. Oysa ki başarısızlık öğrenmenin bir parçasıdır. Hayat mücadelesinden asla vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Hayatınız hikayelerle dolu. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu parasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ineliyoruz açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Suhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Mete Han'ın bulunduğu 7 kişi yaralandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını lanetledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kaybolduğunu bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia etti. Ve son olarak spor. Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'yla Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Ordu hariç, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Muğla ve Aydın kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında

Yeniden hava sıcaklığı salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünya üzerinde kaç ırk vardır? Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çok sayıda insan ırkı bulunuyor. Irkların birbirinden ayrılmasında ve tanımlanmasında çeşitli gen sistemleri ve morfolojik özellikler kullanılıyor. Carlton Kuhn'a göre insanlar iskelet yapısına göre 5 temel ırka ayrılıyor. Tüm diğer ırkların da bu ırkların birbiriyle melezleşmesinden ortaya çıktığı kabul ediliyor. Birincisi Kafkas ırkı. Kafkasya, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan bölgesini kapsıyor. Karakteristik özellikler arasında düz yüz, yüksek alın, ince dudaklar, dar ve öne çıkık burun, dalgalı saç, yüz ve vücutta yüksek kıl oranı, beyaz kahverengi arası cilt rengi sayılıyor. İkincisi Moğol ırkı. Çin, Japon, Eskimo, Ainu ve Amerika yerlilerini yani Kızılderilileri kapsıyor. Karakteristik özellikler arasında sarı deri rengi, yüz ve vücut kıllarında seyreklik, yuvarlak yüz, çıkık çene kemikleri, az gelişmiş kaş kemerleri, basık burun ve yüz, kısık gözler, şişkin göz kapakları, düz siyah saçlar sayılıyor. Bir diğer belirgin özellik, erkek ve kadınların dış görünüşlerinin diğer ırklara kıyasla daha fazla birbirine benzemesi. Üçüncü ırk, Kongo ırkı. Zencileri ve Afrika pigmelerini, yani kısa boylu ırkları kapsıyor. Karakteristik özellikleri, çok koyu deri rengi, kıvırcık saçlar, seyrek kıllılık, dar bir baş, ileriye çıkık üst çene, geniş burun, kalın dudaklar, az gelişmiş çene ve dar kalça kemeri. Dördüncü ırk, Kapoit ırkı. Kongo ırkı dışındaki Afrika ırklarını kapsıyor. Çok uzun boy, kahverengi siyah arası deri rengi ve özellikle kadınların kalçalarında yüksek oranda yağ toplanmasıyla karakterize ediliyor. Bu ırkın en tipik örneği de Bushmanlar. Beşinci ırk, Avustralya ırkı. Avustralya başta olmak üzere çevre adalarda yaşayan ırkları kapsıyor. Çok farklı coğrafyalarda yaşamaları nedeniyle ortak özelliklerini saymak diğer ırklara göre daha zor. Ancak açık deri rengi ve geniş burun en temel tanımlayıcı özellikleri.
1: Biliyor muydunuz?
2: Hayvanlar neden kış uykusuna yatarlar? Yaz ayları aslında tüm doğa için en güzel ve canlı geçen günlerdir. Kış geldiğinde insanlar günün büyük bir kısmını sıcak alanlarda geçirmektedir. Alışveriş merkezleri, çalıştıkları alanlar ve evleri oldukça sıcaktır. Ayrıca üstlerine giydikleri kazaklar da bu soğuğu pek hissettirmez. Peki hayvanlar bu zor şartlarda hem de hiçbir koruma önlemi olmadan nasıl sağlıklı kalabilirler? Bazı hayvanların tercihi daha sıcak bölgelere göç etmektir. Özellikle kuşlar ve balıklar bu yolu tercih eden önemli hayvan gruplarıdır. Bazı hayvanlarsa bu dönemde daha sık ve gür çıkan tüyleriyle soğuktan korunmaya ve kamufle olmaya özen göstermektedirler. Toprağın altında daha önceden kazdıkları alanlar yine hayvanların en önemli korunak bölgelerindendir. Ama bazı hayvanlar vardır ki mecburen uykuya yatmak zorundadırlar. Kış uykusunda hayvan hayat ve ölüm arasında sürekli gidip gelmektedir. Bu dönemde hayvanların vücut ısıları sıfırın altındaki herhangi bir dereceye kadar inebilir. Kalp atışları oldukça azalan bu hayvanların eski hayatlarına dönmesi ise havaların ısınmasından hemen sonra gerçekleşir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Beynin metabolizmasında sadece karbonhidrat yani glikoz kullanıldığını, mavi balinaların dişleri yerine kıkırdakları olduğunu, insanların doğduktan birkaç gün sonraya kadar hiçbir şey duymayacak kadar sağır olduklarını, nanenin sanılanın aksine ferahlatırken soğuğu algılayan sinir uçlarına değil, sıcağı algılayan sinir uçlarına etki ettiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı puslu ve sisli. Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde sabah 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısıyla akşam saatlerinde güneyinin açıklarında 4 ila 6, zamanla doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ineliyoruz açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Suhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Mete Han'ın bulunduğu 7 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kaybolduğunu bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia etti. Ve son olarak spor. Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü genleşmede erzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 12 Ekim Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Öncelikle kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta diliyoruz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım gazetelerde neler var, ilk sayfadan sizlere aktaracağız önemli gelişmeleri. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat ve magazin haberleriyle ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlere aktaracağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da aktaracağız. Bir yandan havanın nabzını tutacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek İzmir bağlantımızla başlayalım. Telefon hattımızda Hakan Doruk var. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz?
1: Efendim, bugün için bölge geneli çok bulutlu. Sabah saatlerinde kıyılardan başlayarak öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçecek. Öğleden sonra yağış kıyı kesimlerde yer olarak kuvvet bulmak beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar güney yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvet edecek. Bugün için il merkezinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir 25, Çanakkale 24, Manisa 27, Aydın ve Balıkesir 26 derece. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçecek. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 vapor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, yer yer 2 metre dolayında olacak. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar güney yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 6 vapor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2 metre dolayında olacak. Sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizleri yayınlar, dinleyicilerinize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz. Evet, İzmir bağlantısıyla başladık kıymetli dinleyicilerimiz. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bu saatimizin bağlantıları. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da yine bu saat diliminde sizlerle buluşturacağız. İkinci saatimiz tarihte bugünle başlayacak. Şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapacak ve tarihimizde neler yaşandı hatırlayacağız hep birlikte. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da ikinci saatimizin bağlantıları kıymetli dinleyicilerimiz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için fotomaç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla başlayalım, sonrasında akşam gazetemiz ve Adana bağlantımızla devam edeceğiz. Göksel İpekçi ile başlayalım, Ben Gibi radyonuzda.

0: Göksel İpekçi Ben Gibi şarkısıyla radyonuzdaydı. Adana bağlantımızla devam ediyoruz. Telefon hattımızda Ali Çakır yer alıyor. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilan Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii. Bölgemizde bugün için genel olarak çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Yağışlar Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak gerçekleşecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli. Yağış anında kısa süreli olarak yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgedeki il merkezlerimizde beklediğimiz hava durumları genel olarak söylediğim gibi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde. Gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle. Adana 28, Mersin 27, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 30, Gaziantep 23, Kilis 25 ve Hatay 27 derece. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda İstanbul trafiğine göz atalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100 Karayolu bizim kentten Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 52 dakikalık bir süreç var. TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca geçişlerine kadar 29 dakika. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar da 46 dakikalık bir süreç var. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan İbadiye'ye kadar 42 dakikalık bir süreç var. Cadde Bostan Pendik Sahil Yolu Sahil Bulvarı Yunus'tan Tersane Kavşağı Kavşağına kadar 21 dakika, TEM'de Küçük Sudan Ataşehir Kavşağına kadar da 23 dakikalık bir süreç var. Kartal Samandıra bağlantı yolu Samandıra Yakacık Kavşağından TEM bağlantısına kadar 19 dakika, E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 49 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik durma noktasında şu dakikalarda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler ve TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk sürüyor. Asya'dan Avrupa'ya göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyorum. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Yazılı basında yer alan haberler Akşam Gazetesi ile başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle baktığımızda ortaklığımız haritaların ötesinde haberini görüyorum. Başkan Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda kardeşlik vurgusu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü bir tarih, zengin bir kültür ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasından kardeşlerimin bir araya gelmesi çok önemli. Enerjilerini ortak ideal etrafında birleştiren gençlere desteğimiz devam edecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen yanındaki habere baktığımızda Erdoğan bana güven verdi haberi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılmasında Başkan Erdoğan'la görüşmesinin etkili olduğunu ve kişiliğinden etkilendiğini söyledi. Kendisini çok dolu, saygın, babacan, milletin hizmet için çalışan, doğal yaklaşım içinde bir insan gördüm. Bu görüşmenin ardında bende güven oluştu açıklamasını yapıyor. Hemen alt başlık esnafta mutlu vatandaş da. Edirne esnafı Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çerkezköy Kapıkule YHT ile kentte yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Çerkezköy'den Edirne'ye YHT ile gezmeye gelen vatandaşlar da trenin konforlu ve rahat olduğunu dile getiriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer habere baktığımızda enerji krizinde yoksulluk tehdidi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu 11 Ekim tarihli raporunda savaşların başlamasından bu yana 130 ülkenin benzin fiyatının ortalama %26 artına dikkati çekiyor. Raporda enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması halinde 130 milyon kişinin daha yoksulluk sınırı altına düşebileceği uyarısı yapılıyor. Geri geri katliam, 11 ölü 27 yaralı başlığının detaylarına bakalım. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünün şoförü Akhisar'da yol ayrımını kaçırınca otoyol üzerinde geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen bir tır otobüse hızla çarptı. İki araç devrildi. Kaza sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. Hakaret etti, yine alkışlandı. Amerikan Başkanı Trump son mitinginde destekçilerine dönerek "En aptalca sözlerimi bile alkışlıyorsunuz" dedi. Yine alkış aldı. Detaylar 5. sayfada. İSO çözüm üreten bir yapı olmalı. İSO Başkanı adayı Ender Yılmaz, odayı şikayet eden anlayıştan çıkarıp çözüm üreten yapıya kavuşturmak istediğini söyledi.

0: Demet Özdemir Kime Zarar şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi de Samsun'a gideceğiz. 10. Bölge Müdürlüğümüzden Nurullah Kara telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Tokat ve Amasya'nın güney kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 25, Amasya ve Tokat 28, Çorum ve Sinop 26 ve Ordu 27 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları ve günün sıcak gelişmelerini paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası mesajı, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde, dünün bir haberiydi. Dünün bir açıklamasıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gönderdiği mesajında bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir diyor. Bir diğer habere baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta başlığına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerini düzenleyen Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşecek. Kişisel

Üyeleri Koruma Kurulu'na üye seçecek deniliyor. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Teklifte Türk Kızılay Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye olan veya olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer habere bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklamaları var. 7818 operasyon yapıldı. 32882 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini de sözlerine ekliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, evet, bağlantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Birazdan İstanbul'a gideceğiz ama öncesinde Mebrure Derdinle şarkısıyla radyonuzda.

0: Mebrure Derdim Ne şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Muharrem Bey telefon attığımızda. Muharrem Bey hoş geldiniz.
1: Günaydın Diler Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara bölgesi. Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki. Bugün İstanbul ve Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Yağışımız var. Edirne çevrelerine başlayacak olan yağışımız akşam saatlerinde itibaren bölge genelinde bekleniyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Yağışların yine Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün de güneyli rüzgarların etkisiyle rüzgarımız güney ve güneybatı lodostan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl bazında sıcaklıklara baktığımızda bugün İstanbul 25 derece, Kocaeli 27, Sakarya 28, Edirne 26, Tekirdağ 23, Kırklareli 27 ve Yalova'da 25 derece maksimum sıcaklık beklentimiz var. Denizcilerimiz için rüzgar tekrar edecek olursak, Batı Karadeniz'de rüzgarımız batı ve güneybatı lodos, öğle saatlerinden itibaren karayele dönüyor. Kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf. Marmara'da yine güneyli yönlerden öğle saatlerinden itibaren ise kuzeye dönüyor. 2-4 yer yer 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5, görüş iyi, yağış anında orta. Beklentilerimiz bu yönde. Size ve dinleyenlerimize iyi bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz Muharrem Bey.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Birinci Bölge Müdürlüğümüzü de sizlerle buluşturduk. TRT Haber sayfasındayız. İletişim Başkanı Duran'dan Suudi Arabistan'daki saldırılara tepki. Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarının hedef alan can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere bakalım. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceliğimiz çocukları tütünün zararlı etkilerinden korumak diyor. Vatandaşlarımız müşteri olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulunuyor. Evet, dünün bir haberiydi. Yine dünün bir haberine baktığımızda Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Evet, açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan sivillerin sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılarda dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktır ifadesine yer veriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları yer bulmuştu dün itibariyle. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemize de falan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir açıklamasını yapıyor. Birazdan Van'a gideceğiz. Öncesinde Melis Fis'e kulak verelim. Gülü sevdim, dikeni battı diyecek.

0: Willis Fizz, Gülü Sevdim, Dükeni Battı şarkısıyla radyonuzdaydı. Bana gideceğiz. 14. Bölge Müdürlüğümüzde Gülizar Kisercikloğlu var. Gülizar Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, kolay gelsin, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 18, Muş 19, Van ve Hakkari'de ise 20 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Van bağlantısını sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere göz atmaya devam edelim. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz açıklamasını yaptı. Dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu da tamamlandı. Yarım maraton Ankara'da düzenlenmişti. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerde mücadele etti. Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti. 10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelinsu Şahin, erkeklerde NBA Yazıcı ilk sırada yer aldı. 4.4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde Uğur Kemal Derin birinci oldu. Bir diğer habere bakalım. Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştireceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık'ta başlayacağını açıklıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Iğdır'a gideceğiz. Işıl Ayman, Burası İstanbul şarkısıyla radyonuzda.

0: Evet, Türkiye'nin en havalı radyosunda basına gündem tüm hızıyla devam ediyor. Bağlantılarımızı da sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sırada 16. Bölge Müdürlüğümüz var. Telefon hattımızda Eda Beyaz yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilara Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelde havanın parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ağrı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 24, Kars 20, Ağrı 20 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Iğdır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. TRT Haber'in önemli gelişmelerini paylaşmaya devam edelim. Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı. Türkiye 2026'da 78 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Türkiye'nin bilim olimpiyatları serüveninin 1978 yılında kazanılan tek bir bronz madalyayla başladığını hatırlatan Bakan Kacır, 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere baktığımızda, yeni rapora göre İngiltere Avrupa Birliği'ne hızlı giriş yapabilir denilmiş. Avrupa yanlısı Britain grubu tarafından hazırlanan yeni bir rapor, güçlü bir siyasi irade olması halinde İngiltere'nin tek bir parlamento döneminde Avrupa Birliği'ne yeniden katılabileceğini savundu. Birleşmiş Milletler Göç Ofisi, Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 15 çocuk en az 139 göçmenin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin hala kayıp olduğunu açıklıyorlar. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ahmet Hatipoğlu ile devam edelim. Seviyorum, sevmiyorum diyecek. Sonrasında bağlantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

0: Ahmet Hatipoğlu Seviyorum Sevmiyorum şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Telefon hattımızda Sabriye Tanrıverdi yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önceki güne göre 2 derece azalacağı, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bugün gerçekleşmesini beklediğimiz maksimum sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 26 derece, Batman 25 derece, Mardin 23, Siirt 25, Şanlıurfa 26, son olarak Şırnak 24 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Diyarbakır bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Bu saatimizin son bağlantısı Konya olacak. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bu kez sabahın manşetine baktığımızda 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon TL destek. Sabah Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon TL yardım yapılacak. Hemen yanındaki habere baktığımızda Türk Dünyası Birliği'nin sınırı yok. Başkan Erdoğan Türk Dünyası gençlerine video mesajla seslendi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyasının farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesi bu bakımdan çok önemli açıklamasını yapıyor. Detaylar 10. sayfada. Hemen alt başlığa baktığımızda kızlarımız her alanda söz sahibi olmalı. Dünya Kız Çocukları gününü kutlayan Emin Erdoğan, kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir açıklamasını yapıyor Emin Erdoğan. Evet, Sabah gazetesinde kalmaya devam edeceğiz. Bu kez Emircan İrek'le devam edelim. Seni sevmek yok mu diyecek. Ardından son bağlantımızla Konya'ya gideceğiz.

0: Emircan İrek, seni sevmek yok mu dedi. Şimdi de son bağlantımızla Konya'dayız. Telefon altımızda Meryem Bağcı var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için söz sizde. Buyurun.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 24, Karaman ve Niğde'de 23 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, bu saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturduk. Uzmanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmelerini bizimle paylaştılar. Sabahtan birkaç haber daha aktaralım. Husilere karşı dünya birleşti. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Arap ve Avrupa ülkeleri Husileri kınadı. Türkiye'de saldırılara sert tepki gösterdi deniyor. Detaylar 9. sayfada. Fon vurgununda 16 günde 401 milyar TL buharlaştı. Tera ve pusula fonlarında meydana gelen çöküşün hemen öncesinde 401 milyarlık devasa çıkış gerçekleştiği tespit edildi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla noktalayalım. Sizleri 1998 yılına götürelim. Füsun Tokyürek, Ne Olur Bak Bana diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. İkinci saatte de sizleri bekliyor olacağım. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ineliyoruz açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Suhal Karakoç, Koruma Polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Mete anında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kaybolduğunu bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia etti. Ve son olarak spor. Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü Genleşme Derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündemin ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Yine gazetelerimizde öne çıkan gelişmeleri ilk sayfadan paylaşacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden 13. Bölge Müdürlüğümüzle görüşmemizi sağlayalım. Yunus Öztürk telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzünün sağanak yağışlı olarak geçmesini bekliyoruz. Yağışların Malatya'nın güneyi, Elazığ'ın doğu kesimleriyle Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarımızın nefsin normalleri civarında seyretmesini, rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvet esmesi tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünden yüksek sıcaklıkların ise Elazığ'da 22, Tunceli'de 21, Malatya'da 22, Bingöl'de 20, Adıyaman'da 24 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, bu saatimiz Elazığ bağlantısıyla başladı. Tarihte bugünle de devam edelim. 12 Ekim'de neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1596 yılında Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçmiş. 1654 yılında Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etmiş. 100'den fazla kişi ölmüş. 1000'in üzerinde kişi yaralanmış. 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı Atina'daki Alman işgali sona ermiş. 1956 yılında şair Cahit Sıtkı Tarancı vefat etmiş. 1962'de Amerika'nın kuzeybatısında kasırga yaşanmış ve bu kasırgada 46 kişi ölmüş. 1968 yılında 19. Yaz Olimpiyat Oyunları Meksiko'da başlamış. Yine aynı yılda Ekvador Ginesi İspanya'dan bağımsızlığını kazanmış. 2000 yılına baktığımızda Yemen'in Aden Limanı'nda bir Amerikan destroyerinde meydana gelen patlamada 17 Amerikan askeri ölmüş. 2002 yılında Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübünde düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu yabancı 202 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmış. 2003 yılında Belarus'taki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta ölmüş. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a verilmiş. 2016 yılında ise bürokrat ve siyasetçi Kemal Unakıtan hayatını kaybetmiş. Tarihte yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu saatimizi de Eda Baba'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyla açalım. Son arzum diyecek. Ardından Ankara bağlantımızla devam edeceğiz.

0: Eda Baba Son Arzum şarkısıyla radyonuzdaydı. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz bu kez. Ahmet Can Çöker telefon hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 25, Çankırı 26, Kırıkkale 25, Bolu 26, Zonguldak 24, Düzce 27, Bartın 29, Karabük ise 27 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, 9. Bölge Müdürlüğümüzü de uğurladık. Uzmanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edeceğiz. Yazılı basında yer alan haberleri bu kez Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Bomboş yolda 11 can gitti. Detaylandıralım. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsü görüşün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Bir diğer habere bakalım. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Kabinede tasfiye edilecek fonlara ilişkin gelişmeler ele alınacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinede konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen son aşama, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye aktarılacak. Detaylar 11. sayfada. Bir diğer habere baktığımızda kiraya veren de kiracı da dertli. Ev sahibiyle kiracı arasında kira artışı, rayiç bedel, depozito ve evin teslimi sırasında yaşanan

0: Semih Cenk. Onlar anlamaz halden dedi. Şimdi de 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Özlem Çiçek telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Günaydınlar.
0: Günaydın. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde bugün akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece azalma bekliyoruz. Rüzgar güney ve doğu. Gece ve sabah saatleri Antalya çevreleri kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette. Yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz bugünün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Antalya 23 derece, Muğla 20 derece, Isparta 20 derece, Burdur 22 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar güney ve doğu. Gece ve sabah saatleri Antalya Körfezi kuzey yönlerden 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olması bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz. Evet, Antalya'yı da uğurladık. Uzmanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hürriyet gazetesindeydik. İlk sayfasında yer bulan önemli başlıkları paylaşmaya devam edelim. Çiftçinin yüzü bizimle gülecek. Bursa'nın Çağrışan mahallesinde üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özgür Özel, size andolsun ki yüzünüzü güldüreceğiz açıklamasını yapıyor. Ben pamuk tarlasından geliyorum. 12 yaşında traktörün üzerinde kültivatör çekmekten geliyorum. Damda hayvan pisliği kürmekten geliyorum, süt sağmaktan geliyorum. Ben tarlada alın teri dökenlerin emeğini biliyorum. Ben bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size andolsun ki yüzünüzü güldüreceğiz açıklamasını yapıyor. Detaylar 12. sayfada. Bir diğer başlık, Suudi Arabistan'a Husilerden tehdit. Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenledikleri saldırıyla

3 kişinin ölümüne neden olan Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Husiler, Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir açıklaması yapılıyor. Detayları 8. sayfada bulabilirsiniz. Evet, bir diğer habere bakalım. Zerrin'den Uzak Şehir tiyosu, Kanal D'nin Emmy adayı dizisi Uzak Şehir'de Zerrin'e hayat veren Dilin Döger bu sezon yaşananların karşılığı olacak tiyosunu veriyor. Demir'i öldürdükten sonra bir intikam meleğine dönüşen Zerrin'i sanki yeni bir karakter oynuyormuş gibi hissediyorum diye anlatan Döger, senaryo içinde crescendo benzetmesi yaptı. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Öncesinde Didem Yarım şarkısıyla radyonuzda, sonrasında Afyonkarahisar bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız.

0: Didem yarım şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi Afyonkarahisar'a 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze gideceğiz. Halil Ceylan telefon attığımızda. Halil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Hanım.
0: Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin merkezinin yarım merkezimizde yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültüsü sağanak yarısı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarının 2 ile 4 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. Yarım merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültüsü sağanak yarısı bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 21 derece. Uşak'ta parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültüsü sağanak yarısı bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 23 derece. Denizde parçalı çok mutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gürültülü sağanak yarısı bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 26 derece. Bugünkü gök derecelerimiz bu şekilde değerlendiriyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, yayınlar.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı da uğurladık. İlerleyen süreçte Eskişehir bağlantımızı sizlerle buluşturacağız. Anadolu Ajansı sayfasındayız. Suudi Arabistan Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik dünkü saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere baktığımızda Türkiye'de yılın 9 ayında 54 ilin ihracatı arttı. Sıcak gelişmelerden birini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 28 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Başsavcılıktan sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yapılıyor. Başsavcılık, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bir diğer haber, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılabilmesi için öne sürdüğü 7 şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi. Birazdan Eskişehir'e gideceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle bakıyorum listeye, güzel şarkılar seçtik sizler için. Rafat Hasan'la söyleyecek Kısa Mesafe.
2: Uzaklara bak.

0: Rafat Hasan, kısa mesafe şarkısıyla radyonuzdaydı kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Eskişehir'e 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze gideceğiz. Telefon hattımızda Barış Sarı yer alıyor. Barış Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Tabii ki hemen aktarıyorum. Bölgemizde bugün için havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüldüğü tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında düne nazaran önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarımız sabah saatlerinde değişik yönlerden hafif. Öğleden sonra ise güneyli yönlerden orta kuvvetli eseceği yine tahmin edilmekte. Merkezlerimiz için bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik 25, Bursa 27, Kütahya ise 24 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdi bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Eskişehir bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Son 3 bağlantımız kaldı. Trabzon, Kayseri ve Erzurum. Sırasıyla sizlerle buluşturacağız. Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeleri dünden bugüne yansıyan ve günün sıcak gelişmelerini aktarıyoruz. Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Dünün haberiydi kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer habere bakalım. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Bilal Erdoğan, Gazze'deki insani durumun ateşkese rağmen ciddiyetini koruduğunu belirterek maalesef soykırım her gün devam ediyor açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlık, Netanyahu'nun İran'la gerilimin tırmanması ihtimaline ilişkin güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi. Bir diğer haber ise İsrail Başkanı Tel Aviv'in Hindistan-Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru'nun dışında kalması halinde stratejik önemini yitirmekten endişe ettiğini bildirdi. Evet, bir diğer haber, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düşmanca saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Bir diğer başlıksa Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 2914'e ulaştığı, yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği bildirildi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Trabzon bağlantısıyla devam edeceğiz. Yine çok güzel bir şarkı, bir Işın Karaca şarkısı. Aslında Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkı. Işın Karaca'dan da hatırlayacaksınız elbette ki, ama Merve Deniz yorumuyla sizlerle buluşturalım. Yetinmeyi bilir misin?
2: Yetinmeyi bilir misin?

0: dinlediğiniz bu güzel şarkıyla radyonuzdaydı. Şimdi Trabzon'a gideceğiz. 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde İlker Yılmaz yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer alınmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarların güney yönlerden orta, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 26, Giresun 26, Gümüşhane 23, Rize 27, Artvin 28 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 2 ila 3 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz İlker Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Trabzon bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Son iki bağlantımız kaldı. Kayseri ve Erzurum. Yazılı basında yer alan haberleri Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet'in manşeti yürüyen tehlike. Türk savunma sanayinin önemli şirketleri gelişmiş sensörler, yapay zeka kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerinin içine almamaya başladı. Hemen yanındaki haberde ortaklığımız sınırların ötesinde. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detaylar ise 10. sayfada. Bir diğer haber, otoyolda kanlı pazar. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Manisa-Hisar gişeleri mevkiinde tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kisi yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili otobüsün şoförü, yedek şoförü ve sahibi gözaltına alındı. Bir diğer haber, bu millet iradesini teslim etmeyecek. CHP lideri Özel, Mudanya müzakeresinin 104. yıl dönümü töreninde konuştu. Kendini milletin üstünde görenleri, devleti görenleri inat biz, köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek açıklamasını yapıyor. Detaylar 10. sayfada. Milliyet gazetesinin öne çıkan gelişmelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Öncesinde Selin Geçit Bu Gece şarkısıyla radyonuzda, sonrasında Kayseri bağlantımızla da devam edeceğiz.

0: Selin Geçit bu gece bir Sezen Aksu şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi Kayseri'deyiz. 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Metin Kala yer alıyor. Metin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği görülüyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve bugün için en merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 25 derece, Kırşehir 24 derece, Nevşehir 23 derece, Sivas 24 derece ve Yozgat 22 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden arkadaşlarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz Metin Bey.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Kayseri bağlantımızı da uğurladık. Son bağlantımızda birazdan Erzurum'a gideceğiz. Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. Bizden bir haberi aktaralım. Soğuk ve sağanak geliyor. Son zamanlarda etkisini gösteren sıcak hava yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin önce Ege ve Trakya'da etkili olması ardından Marmara ve İstanbul'da kuvvetli sağanaklara yol açması bekleniyor. Sağanak ve soğuk hava bu hafta boyunca sürecek. Bir diğer haber, buradan büyük deprem çıkmaz. Deprem uzmanları Yalova açıklarında önceki gece meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin adalar fayıyla ilgisi olmadığını belirterek bunun yerel bir gerginlik boşalması niteliğini taşıdığını, büyük bir kırılma yaratmayacağını ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirtti. Dün 18.14'te yine Yalova merkezli 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi deniyor. Geçmiş olsun diyelim. Detayları da 11. sayfada bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlık, Husi saldırısı Orta Doğu'yu karıştırdı. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanında gerçekleştirdiği 13 kişinin hayatını kaybettiği 309 kişinin yaralandığı saldırı büyük tepki çekti. Saldırı sonrası bölgede gerilim yeniden zirve yaparken Husiler tehditlerini yineledi. Suudi Arabistan ise saldırının tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu belirterek karşılık vereceğini açıkladı. Detaylar 8. sayfada. Milliyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Türkiye gazetesinde olacağız. Son bağlantımızda da Erzurum'dayız. Kaan Küçük, Neyse Boşver şarkısıyla şimdi radyonuzda.

0: Kaan Küçük, Neyse Boş Ver şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi de son bağlantımızla Erzurum'dayız. Eren Soy Aktaş telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan Ardahan Bayburt ve Erzurum için söz sizde. Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normaller civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvet esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre il merkezlerinde gün içinde beklenen günün en sıcakları Erzurum 17, Erzincan 21, Ardahan 18, Bayburt 21. Bu gece bu illerimizde ölçülen gecenin en sıcakları Erzurum 4, Erzincan 9, Ardahan 0, Bayburt 6 derece olarak ölçüldü.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, son bağlantımızla da Erzurum'daydık. Türkiye Gazetesi'ne göz atacaktık ama şöyle bakıyorum, artık programın da sonuna geldik. Yazılı basında yansıyan, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Dilay Demir, hepinize güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız ve birbirinden farklı programlarımız da sizlerle buluşmaya devam edecek. Bugün saat 12.30'da Öykü'den Türkiye, 13.30'da da İz Bırakanlar programı var. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın ve her zaman aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olan veya olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Panama'da hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal acil durum ilan etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 uzatmada bulduğu golle Bursa Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikisi altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'yla Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Ordu hariç, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Muğla ve Aydın kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı, salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Finike 27 santigrat derece, Antalya Alanya 26, Muğla Fethiye 26, Mersin Anamur 26, Antalya Kaş 25, Muğla Datça 24 santigrat derece, Artvin Hopa 23, İzmir Konak 22, Aydın Kuşadası 21, İzmir Dikili 21, Balıkesir Ayvalık 21, Samsun Atakum 21, Sinop Merkez 20, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Çanakkale Merkez 20, Kastamonu İnebolu 20, Kastamonu Cide 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Giresun Merkez 20, İstanbul Tuzla 20, Ordu Altınordu 19, Trabzon Ortahisar 19, Tekirdağ Süleymanpaşa 19, Bitlis Adil Cevaz Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Tatvan Liman 18, Van Tuşba Liman 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı puslu ve sisli. Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğusunun açıklarında güneydoğudan 5 ila 7. Zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 6. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde sabah 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısıyla akşam saatlerinde güneyinin açıklarında 4 ila 6, zamanla doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kayseri'nin Merkez Minikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Panama'da hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal acil durum ilan etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 uzatmada bulduğu golle Bursa Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikisi altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa-Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 17-7 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Belgrad sağanak yağışlı 18-10, Berlin sağanak yağışlı 13-7, Kiev sağanak yağışlı 14-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-6, Moskova sağanak yağışlı 18-12, Paris parçalı bulutlu 18-7, Priştine sağanak yağışlı 16-9, Roma parçalı bulutlu 25-15, Sofya sağanak yağışlı 17-11, Tiran sağanak yağışlı 22-13, Varşova sağanak yağışlı 16-12, Viyana sağanak yağışlı 17-9, Zürih parçalı bulutlu 15-4 derece, Amman parçalı bulutlu 30-19, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 17-11, Nur Sultan parçalı bulutlu 15-2, Bağdat açık 35-26, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-17, Duşanbe sağanak yağışlı 20-17, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 23-11, Kerkük az bulutlu 32-24, Kuveyt açık 40-29, Medine açık 40-26, Mekke açık 38-26, Riyad açık 37-27, Şam parçalı bulutlu 30-18, Tahran parçalı bulutlu 26-15, Taşkent sağanak yağışlı 21-16, Tiflis parçalı bulutlu 21-13, Tokyo parçalı bulutlu 25-16 derece, Cezayir sağanak yağışlı 27-17, Kahire az bulutlu 30-18, Melbourne sağanak yağışlı 20-12, Montreal sağanak yağışlı 16-9, New York sağanak yağışlı 22-15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 32-16, Washington sağanak yağışlı 23-16 derece, Chaturanga sağanak yağışlı 18-14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 20-17, Kırcaali sağanak yağışlı 18-16, Köln sağanak yağışlı 16-6, Köstence sağanak yağışlı 22-16, Münih sağanak yağışlı 14-16, Podgorica sağanak yağışlı 22-14, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12, Balkaneş sağanak yağışlı 18-14, Zenitsa sağanak yağışlı 15-6, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29-14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'ı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gaziantep Nurdağ 38 kilogram, Adıyaman Gölbaşı 37, Diyarbakır Çermik 33, Şanlıurfa Bilecik 25, Antalya Gazipaşa 25 kilogram, Kilis Mısırcık 23, Konya Beyşehir 20, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 17, Osmaniye Hasanbeyli 15, Adana Yüreğir 13 kilogram, Tunceli Hozat 13, Hatay Dört Yol 12, Elazığ Yolçatı Köyü 8, Karabük Safranbolu 8, Ankara Evren 8, Muğla Bodrum 7 kilogram, Mardin Midyat 7, Siirt Kurtalan 6, Trabzon Dernek Pazarı 6, İzmir Menderes 6, Bingöl Kıyı 6 kilogram, Mersin Tarsus 5, Edirne Enez 5, Erzincan Kemaliye 5, Kastamonu Pınarbaşı 3, Şırnak Cizre 2, Artvin Şavşat 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'ı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanında getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 28 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzakerelerin sosyal medyada paylaşılmasının soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirtti. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsrail'lere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'la gerilimin tırmanması ihtimaliyle Gazze Şeridi ve Lübnan'a ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Amerika'da federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamların yasa dışı olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına hükmetti. Ve son olarak spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 4. kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü Genleşme Derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havadurum.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Biriket denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hayat.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzün verecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Aşık Mevlüt Mertoğlu'ndan alınan Ayşem Erzurum'a Gelin Olayda türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesine geçmeden önce türkünün sahibi Mevlüt Mertoğlu'nun hayatıyla ilgili sizlere bilgi verelim. Mevlüt Şulfa, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Büyükdere köyünde 1 Mayıs 1964 tarihinde doğmuştur. Şiirlerinde Merdoğlu manasını kullanan aşık, Şerafettin ve Hatice çiftinin 7 çocuğunun 6.sıdır. Aşık, ilkokulu köyde, ortaokulu 3. sınıfın ilk dönemine kadar Aşkale'de, 2. dönemini ise Erzurum Şair Nefi Ortaokulu'nda tamamlar. Lise öğrenimini ise Açıktan yapar. 1983'te askere giden aşık, askerden sonra inşaatlarda çalışmaya başlar. 1989'da evlenen aşığın bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelir. 1996'da inşaat iskelesinden düşmesi sebebiyle 2 sene sağlık sorunlarıyla yaşar. 2005-2009 yılları arasında Erzurum Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışır. Bir süre Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde, ardından Aşkale Belediyesi'nin Kültür Dairesi'nde çalışmaya devam eder. 2013'ten bu yana da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görevini yapmaya devam etmektedir. Merdoğlu, şiir yazmaya ve saz çalmaya ortaokul 3. sınıftayken okulca gittikleri bir aşık programında Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu ve İlhami Demir'i dinledikten sonra merak salmıştır. Herhangi bir müzik eğitimi almadan saz çalan ve şiir söyleyen Merdoğlu, bir dönem Aşık Reyhani'yi kendisine usta edinir. Badeli bir aşık olmayan Merdoğlu, halk şiirinin başta koşma ve semai olmak üzere farklı şekil ve türleri

hakkında şiirler yazıp söyler. Aşk, sevgi, ayrılık, yiğitlik, tasavvuf gibi konuları 8'li, 11'li, 14'lü, 15'li hece ölçüsün kalıplarıyla şiirlerinde ele alır. Şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsünde oluşturan Merdoğlu, aruz ölçüsüne vakıf değildir. Merdoğlu, ülke genelinde düzenlenen çeşitli aşık programına katılmakta ve televizyon programlarında yer almaktadır. Aşıklık geleneğini aktif olarak sürdüren Merdoğlu, Erzurum Temelli Kıraathanesi'nde haftanın belli günlerinde yörenin farklı aşıklarıyla birlikte aşık fasılları düzenlemektedir. Tüm şiirlerinin yer aldığı Ulaşım Adım adlı bir şiir kitabı vardır. Türkünün kaynak kişisi hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi hikayesine bakalım. Türkünün hikayesi şöyle. Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Güldere köyünde yaşayan bir delikanlı askere gidene kadar bulduğu işlerde çalışır. Askere gittikten sonra inşaatlarda çalışmaya başlar. Nevşehir'e çalışmaya giden delikanlı orada Ayşe adında bir kızla tanışır. Birkaç kez görüştükten sonra Ayşe'ye gönlünü kaptıran delikanlı günden güne onu düşünmeden edemez. Evlenmek istediğini Ayşe'ye söyler. Kız delikanlıya "Babam razı olmazsa ben seninle evlenemem." der. Delikanlı da kıza babasının razı olmaması için bir neden olmadığını söyler. Bu konuşmadan sonra Ayşe delikanlıya "Baban beni babamdan istesin." der. Delikanlı büyük bir sevinçle memlekete döner. Nevşehirli bir kızı çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını ve onunla evlenmek istediğini babasına söyler. Delikanlının bu isteğine saygı duyan babası, "Olur oğlum, sen istiyorsan gidip kızın babasından isteriz." der. Delikanlı ailesiyle birlikte Nevşehir'e gelir. Ayşe'yi babasından isterler. Ama kızın babası bu evliliğe razı olmaz. Birkaç istemeden sonra kızın babası delikanlının babasına "Erzurum çok soğuk, benim kızım çok üşür, orada yaşayamaz." der. Delikanlının babası ne kadar ısrar etse de kızın babasını ikna edemez. Babası oğluna "Kısmet değilmiş oğul, hayırlısı olsun, sana kız mı yok, biz de sana Erzurum'dan kız alırız." der ve elleri boş bir şekilde Erzurum'a geri döner der. Delikanlı beklemediği bu cevap karşısında sarsılır, adeta dünyası yıkılır. Bu olay üzerine bu türküyü yakar. "Başımıza kıyamet mi kopardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Üstümüze gökten taş mı yağardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Ak eline kızıl kına yakardım. Yer salınsa ben boyuna bakardım. Yüz görümlük beşi birlik takardım. Ayşem Erzurum'a gelin olsaydı. Altın yere düşse bile paslanmaz. Seven gönül sarmayınca uslanmaz. Şu göğsüme bir başkası yaslanmaz. Ayşem Erzurum'a gelin olaydı." İki kültür birbirine uyardı. Gelin damat birbirini sayardı. İmam muhtar nikahımızı kıyardı. Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Bugünden çıksaydı düğün alayı. Eş dostumuz oynar idi halayı. Başımızda Merdoğlu'nun olayı. Ayşem Erzurum'a

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunun açıklarında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde kuzeyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in doğusunda ilk saatlerde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 13 Ekim Salı günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzey kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıklarında 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 kuzeyinde 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 28 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzakerelerin sosyal medyada paylaşılmasının soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin reysel soruşturma başlatıldığını belirtti. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'la gerilimin tırmanması ihtimaliyle Gazze Şeridi ve Lübnan'a ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Amerika'da federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamların yasa dışı olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına hükmetti. Ve son olarak spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16. Roma parçalı bulutlu 15-25. Saraybosna sağanak yağışlı 4-13. Sofya sağanak yağışlı 11-17. Tiran sağanak yağışlı 13-22. Varşova sağanak yağışlı 12-16. Viyana sağanak yağışlı 9-17. Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece. Amman parçalı bulutlu 19-30. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17. Bağdat açık 26-35. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17. Duşanbe sağanak yağışlı 17-20. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Kerkük az bulutlu 24-32. Kuveyt açık 29-40. Medine açık 26-40. Mekke açık 26-38. Riyad açık 27-37. Tahran parçalı bulutlu 15-26. Taşkent sağanak yağışlı 16-21. Tiflis parçalı bulutlu 13-21. Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece. Cezayir sağanak yağışlı 17-27. Kahire az bulutlu 18-30. Melbourne sağanak yağışlı 12-20. Montreal sağanak yağışlı 9-16. New York sağanak yağışlı 15-22. Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32. Washington sağanak yağışlı 16-23 derece. Chaturanga sağanak yağışlı 14-18. Frankfurt parçalı bulutlu 4-15. Kırcaali sağanak yağışlı 16-18. Köln sağanak yağışlı 6-16. Komrat sağanak yağışlı 14-17. Köstence sağanak yağışlı 16-22. Podgorica sağanak yağışlı 14-22. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22. Taraglia sağanak yağışlı 14-18. Valkaneş sağanak yağışlı 14-18. Zenitsa sağanak yağışlı 6-15. Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Diler Demir'le birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programında bugün Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden birini ağırlıyoruz. Bu haftanın konuğu, müzikten de anlaşılacağı gibi Levent Kırca. Güldürürken düşündüren bir ömür. Levent Kırca, sahnedeki güçlü oyunculuğu, unutulmaz tiplemeleri ve toplumsal eleştirileriyle Türk tiyatrosu ve televizyon tarihine iz bırakan sanatçılardan biriydi. Sevgili dinleyenlerimiz, bazen bir insan çıkar sahneye, bir bakışıyla güldürür bizi, bir sözüyle düşündürür, bir taklidiyle kahkahalara boğar. Sonra perde kapanır, ışıklar söner. Ama geriye yalnızca gülüşler kalmaz. Bazen bir soru kalır aklımızda. Bazen hayatın içinden tanıdık bir yüz. Bazen de kendimize itiraf edemediğimiz bir gerçek. İşte bazı sanatçılar vardır. İnsanları yalnızca eğlendirmez. Yaşadığı topluma da ayna tutar. Onların mizahında hayatın telaşı, insanın zaafları, bürokrasinin karmaşası, adaletsizlikler ve gündelik hayatın türlü çelişkileri vardır. Bugün gülüşlerin ardına saklanan gerçekleri sahneye taşıyan bir sanatçıyı anacağız. Kimi zaman bir memur, kimi zaman bir vatandaş, kimi zaman bir yönetici, kimi zaman da hepimizin hayatından tanıdığımız sıradan bir insan. Her karakterinde başka bir hikaye, her oyununda başka bir toplumsal gerçek. Türk tiyatrosunun ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden Levent Kırca. Bugün İz Bırakanlar programımızda onun sanat yolculuğuna çıkıyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü bazı insanlar aramızdan ayrılsalar da sesleri susmaz. Sahnedeki duruşları, canlandırdıkları karakterler ve bize bıraktıkları düşünceler yaşamaya devam eder. Gelin birlikte hatırlayalım Levent Kırca'yı ve onun kahkahalarla anlattığı hayatı. Programımıza Olacak O Kadar programının jenerik müziği olarak kullanılan Grup Gündoğarken'in o şarkısıyla başlıyoruz.

0: 1950'de Samsun'da dünyaya geldi. Öğretmen bir annenin ve ressam bir babanın oğlu olarak büyüdü. Çocukluk yıllarının ardından Ankara'ya yerleşti ve tiyatroyla tanıştı. Henüz genç yaşlarında sahneye adım attı. 1965 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yolculuğu onu zamanla Türkiye'nin en tanınan tiyatro ve televizyon sanatçılarından biri haline getirdi. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyunları gibi topluluklarda çalıştı. Klasik tiyatronun yanında halkın gündelik yaşamından beslenen, toplumsal meseleleri öne çıkaran bir sanat anlayışı geliştirdi. Onun için sahne yalnızca bir karakteri canlandırma yeri değildi. İnsanları anlamanın, toplumun nabzını tutmanın ve söylenmesi güç gerçekleri anlatmanın da bir yoluydu. Tiyatroda karakter yaratmak, yalnızca bir kostüm giymek ya da sesini değiştirmek değildir sevgili dinleyenler. O karakterin yürüyüşünü, bakışını, korkusunu, öfkesini ve çelişkilerini de seyirciye hissettirmektir. Levent Kırca farklı tiplemeleriyle bunu başarabilen oyunculardandı. Bir karakteri canlandırırken bazen abartıyı kullandı, bazen gündelik konuşmanın içindeki komediyi yakaladı. Ama seyircinin tanıdığı bir gerçekliği de sahneye taşıdı. İşte bu yüzden onun karakterlerine baktığımız zaman yalnızca bir oyuncunun değil, toplumun farklı kesimlerinden insanları da görüyorduk. Çünkü sahnede anlatılan hikaye çoğu zaman bizim hikayemizdi ve o hikayelerin merkezinde insan vardı. Yes. Sevgili dinleyenler, tiyatronun gücü bazen bir cümlede gizlidir. Bazen bir sessizlikle, bazen de seyircinin hiç beklemediği bir anda ortaya çıkan o ince ironide. Levent Kırca'nın tiyatro yolculuğunda da toplumsal eleştiri önemli bir yer tutuyordu. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Asiye nasıl kurtulur ve Adam Adamdır gibi oyunların sahne dünyasında yer aldı. Daha sonra kendi tiyatro çalışmalarını ve topluluklarını da geliştirdi. Güzel ve Çirkin, Sefiller, Kadıncıklar ve Üç Baba Hasan gibi yapımlarla tiyatro seyircisinin karşısına çıktı. Oyunlarında insan ilişkilerini, toplumdaki çelişkiler ve hayatın acı tatlı gerçekleri farklı biçimlerde de ele aldı. Levent Kırca'nın mizahını özel kılan noktalardan biri de şuydu. Seyirci önce gülebiliyor, ardından o gülüşün nedenini düşünmek zorunda kalıyordu. Bir karakterin çaresizliği bize tanıdık geliyordu. Bir yöneticinin tavrı, bir memurun davranışı, bir vatandaşın kendini anlatma çabası. Bunlar yalnızca sahneye ait ayrıntılar değildi. Gerçek hayatın içinden alınmış kesitlerdi. Mizahın en etkili biçimi belki de budur. Gerçeği öyle bir anlatırsınız ki insan önce güler, sonra kendi kendine sorar. Ben bunu nerede gördüm? Bu davranışla daha önce karşılaştım mı? Belki de bu hikayenin içinde benim de payım var. İşte Levent Kırca'nın sahne anlayışını hatırlatırken üzerinde durmamız gereken noktalardan biri mizahın bu sorgulayıcı gücüdür. Şimdi isterseniz tiplemelerden çok iyi bildiğimiz Küçük Hüsamettin'e kulak verelim.
1: Amerikan Başkanı Bill Clinton bildiğiniz gibi değil anacığım. Özgürlükler Ülkesi Başkanı'nın cinsel özgürlüğü dünya gündeminde yerini alırken olacak o kadarın gündemindeyse Bill Clinton, Küçük Hüsamettin ve Küçük Hüsamettin'in annesi Melahattin oluşturduğu üçgen yer alıyor.
2: Anne, kapı çalıyor, kapıya baksana anne. Buyurun, kime bakmıştınız?
3: Melahat Gül evde mi?
2: Melahatgil benim annem oluyor ama evde değil, ne vardı?
3: Ona bir mektup var ama Amerika'dan. Ta Amerika'dan.

0: Ta Amerika. Ver bakayım.
1: Yok, sana veremem. Çünkü taahhütlü bu.
0: Amerika'da bizim kimimiz kimsemiz yok ki. Kimden geliyor?
1: Bil bakalım kimden.
0: Kim peki?
1: Bil bir şey bil.
0: Amerika'dan Pecos Bil.
1: Ne Bil?
0: Mehmet Ali Erbil.
1: Salak. Clinton Bil.
0: Ana. Amerikan marşı mı çalıyor ne?
1: Müzikli. Hem de kokulu.
0: Versene bakayım şunu. Kamera şakası mı bu?
1: Saçmalama, imzala şunu. Kamera şakası yapacak olsam senin gibi modası geçmiş bir arabeskçiye mi yaparım Sibel Can dururken?
0: Birisi bize şaka yapıyor olabilir. En iyisi bunu anneme sormak.
2: Hüsamettin, aç yavrum. Ayaklarıma kara sular indi.
0: Geliyorum anne, bir dakika.
2: Hüsamettin, nasılsın yavrum?
0: Sağ ol anne. Birisi bizimle eğleniyor. Kamera şakası bile olabilir anne.
2: Ah, ne söylüyorsun yavrum? Çatlatma beni. Dur şöyle Hüsamettin. Yoruldum zaten.
0: Şimdi, bu mektup bize güya Amerika'dan gelmiş. Güya mektubu da Bill Clinton yazmış.
2: Salak salak gülme Hüsamettin. Bu bizim şarkımız. Koku da bilin ki.
0: Sen Bill'i nereden biliyorsun?
2: Eski bir hikaye bu yavrum.
0: Tazele de dinleyelim.
2: Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum.
0: Kod adın var mıydı anne?
2: Hayır yavrum. O zamanlar kod adım o da değildi. Ben de göbek adımı kullandım.
0: Ne kadar heyecanlı. Matahari gibi. Sen Amerika'ya ne münasebetle gittin?
2: Özal katarakt ameliyatına giderken beni de yanında götürdü. Houston hastanesine hasta bakıcı olarak yerleştirdi.
0: Devletin sana verdiği gizli görev neydi?
2: Bunu sana açıklayamam yavrum. Ancak Uğur Dündar'a, belki arenada. Biliyorsun ödül aldı. Eğer sen de merak ediyorsan kamuoyuyla birlikte öğrenebilirsin. Bir devlet sırrı bu. Bunu bir Allah, bir ben, bir Bil, bir Cumhur Baba, bir de eski genelkurmay biliyor.
0: Bir de küçük Hüsamettin bilse kalenin taşı mı düşer?
2: İsrar etme Hüsamettin. Kamyon altında can vermek mi istiyorsun?
0: Ay, şeytan dürttü. Bil'le tanıştınız peki?
2: Çok hoş bir anıdır o Hüsamettin. Bir gün Houston'da hastanede oturuyordum. Hemşire bana dedi ki, sister yerime biraz bakar mısın? Çişim geldi, tuvalete gideceğim dedi. Ben de hay hay dedim. O sırada kapı çalındı. Kam dedim. Bil bakalım gelen kimdi?
0: Bilemedim.
2: Bildi.
3: Bazen bir karakterin küçücük bir davranışı koca bir toplumun alışkanlıklarını anlatmaya yeter sevgili dinleyenler. Levent Kırca'nın tiplemeleri bu yüzden belleğimizde yer etti. Bazen gerçeği anlatmak için uzun cümlelere ihtiyaç yoktur. Doğru zamanda söylenen bir söz, bir bakış ya da küçük bir mimik anlatmak isteneni tek başına ortaya koyabilir. Her karakter ayrı bir insan, her insan ayrı bir dünyadır. Levent Kırca'nın başarısı bu dünyalara birbirinden farklı ayrıntılarla seyirciye tanıtabilmesiydi. Şimdi de Bestami tiplemesine kulak verelim.
4: Sayın seyirciler, iyi günler. Bugün ansızın bir şey oldu. Öyle ansızın bir şey oldu ki neye uğradığımızı bir türlü anlayamadık. Sabah saat 8.30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz, başını sallar salla baştır. Sallama başını, sallama başını, başına bir şey gelir dedim, anlamadı. Birden bir helikopter sesi duyduk. Cevat'a koş bir bak bakalım dedim. Cevat başını camdan çıkarttı. Pencereyi açmayı unuttuğu için yaralandı salak. Bir helikopter olacak o kadar televizyonun bahçesine indi. Ben apar topar hazırlandım, mikrofonumu aldım. Salak da çekimlerde lazım olur düşüncesiyle kamerasının yanı sıra iki sandalye, bir otomobil lastiği, merdiven, çöp kovası, bir kedi, boya tenekesi, kara başlıklı çivi, taban süpürgesi, bir şişme yatak, 4 adet prezervatif, 2 kilo alçı ve 8 yumurta teçhizat olarak yanına aldı. Helikopterin indiği alana koştuk. Bir de baktık ki ne görelim. Daha doğrusu ben gördüm, Cevat'a söyledim. Cevat, helikopterden inene bak. Bu asil nadir dedim. Ne yapayım dedi. Görüntüle dedim, görüntüledi. Biz Asir Nadir Bey'i KKTC'de zannede duralım. O orada durmamış, helikoptere atladığı gibi soluğu olacak o kadarın bahçesinde almıştı.
5: Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Efendim sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
6: Sizin televizyonunuzdan çok önemli açıklamalar yapacağım.
5: Bizim televizyonumuzu neden seçtiniz?
6: Çok gırgır.
5: İngiliz hükümeti sizi istiyor.
6: Benim de isteklerim var ama olmuyor. Biraz sonra burada Sayın Cavit Çağlar'la buluşacağım. Ondan sonra da bomba gibi açıklamalarım olacak.
4: Gerçekten de çok geçmeden makam otomobilleri birbirlerini kovalayarak geldiler ve olacak o kadar televizyonun hemen önünde durdular. Arabadan önce Cavit Çağlar, arkasından çalgıcılar, çengiciler indiler.
5: Cavit Bey, sizi beklemiyorduk.
6: Yavşaklığınızın lüzumu yok hanımefendi. Ben Asil Bey'e geldim.
5: Efendim sizin asıl ziyaretinizin Asil Nadir ile İngiltere arasında bir köprü oluşturmak olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz?
6: Geçme namert köprüsünden ürkütürsün bakbakları diye bir espri yapacağım ben şimdi size.
4: Diye söze başlayan bakan bilindik bilinmedik pek çok ünlü küfürü ard arda sıralayarak uzun bir konuşma yaptı. Cevat'ın kendisini görüntülediğini fark eden bakan Cevat'ın hatırını sormadan da geçemedi.
6: Ya, çekme diyorum ya.
4: İşte böyle. Sonra pencereler kapandı, kapılar sürmelendi, bir kömür duman ile tüsülendi akşamlar.
6: Merak etmeyin, bomba gibi açıklamalarımız olacak. Ama haftaya, şimdi Sayın Mesut Yılmaz'ın da gelmesini bekliyoruz. Haftaya yer yerinden oynayacak.
4: Diyerek kapıyı kapattı. Cavit Çağlar, Asil Bey Türk yemeklerine hasret kalmıştır diyerek yoğurtlu kabak dolması, barbunya plaki ve dilber dudağı ısmarladı. Çok geçmeden fasıl başladı. Tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle kamerasını kabak dolmasının içine saklayarak gizli kamera haline getirdi. Şu anki görüntüleri bu sayede elde ettik. Ama çok geçmeden Cavit Bey dolmanın içindeki kamerayı buldu. Asil Nadir asıl neyi açıklayacak? Cavit Bey'in Asil Nadir'le ne işi var? Mesut Yılmaz bu toplantıya gelecek mi, gelmeyecek mi? Haftaya bu soruların yanıtlarıyla karşınıza olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.
3: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca'nın Cevat Kelle tiplemesini dinledik, bir bölümünü. Her karakter ayrı bir insan, her insan ayrı bir dünya. Levent Kırca'nın başarısı bu dünyaları birbirinden farklı anlatılar, ayrıntılarla seyirciye tanıtabilmesiydi. Ve şimdi Levent Kırca denildiğinde milyonlarca insanın hafızasında canlanan o programa geliyoruz. O kadar olacak o kadar. 1986'da TRT'de başlayan, daha sonra farklı televizyon kanallarında devam eden bu yapım, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin gündelik yaşamını mizahla ele aldı. Programın gücü, güncel olayları ve toplumsal meseleleri skeçler aracılığıyla anlatmasıydı. Kimi zaman bürokrasinin içinde kaybolan vatandaşın halini gördük, kimi zaman gücün ve makamın insan davranışlarını nasıl değiştirebildiğini, kimi zaman da küçük çıkarların, büyük sözlerin ve bitmeyen bahanelerin komik yüzünü. Küçük Hüsamettin, Cevat Kelle, Bestami ve daha nice karakterler. Her biri Levent Kırca'nın oyunculuğuyla seyircinin zihninde ayrı bir yer edindi. Programın adı bile zamanla günlük konuşmaların bir parçası haline geldi. Olacak o kadar. Bu söz kimi zaman şaşkınlıkla, kimi zaman kabullenişle, kimi zaman da yaşanan bir olayın karşısında söylenen ironik bir cümle olarak hatırlandı. Fakat programın asıl etkisi yalnızca güldürmesinde değildi sevgili dinleyenler. Seyirci ekranda gördüğü olaylarla kendi hayatı arasında bağ kurabiliyordu. Çünkü anlatılanlar uzak ve yabancı meseleler değildi. Çoğu her gün karşılaşılabilecek insan davranışlarından doğuyordu. Levent Kırca'nın mizahı toplumsal eleştirinin televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabileceğini gösteren örneklerden biri oldu. Aradan yıllar geçti. Televizyonun dili değişti, programlar değişti, izleme alışkanlıkları değişti. Ama insanın zaafları, hayatın çelişkileri ve gerçeği mizahla anlatma ihtiyacı varlığını korudu. Belki de bu yüzden Levent Kırca'nın bazı karakterleri bugün bile hatırlanıyor. Çünkü zaman geçse de insanı anlatmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmiyor sevgili dinleyenler. Şimdi Bestami Balta'ya başka bir tiplemesine kulak verelim.
7: Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Bir işte yaşamınız programında daha birlikteyiz. Bu akşam hepinizin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Bestami'ye işte yaşamınız diyeceğiz. Efendim hoş geldiniz Sayın Bestami.
8: Efendim hoş bulduk.
7: Efendim Bestami Bey'in soyadı Balta. Neden Balta soyadını kullanmıyorsunuz?
8: Efendim bilindiği gibi Bestami ismi daha kolay hatırda kalıyor.
7: Ama Balta da uzun bir soyad değil.
8: Ay şekerim, senin anlayacağın Balta soyadını ben kendime yakıştıramadım. Düşün, bir yandan müzisyensin, öteki yandan soyadın Balta. Ay oduncu muyum ben ayol? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Ay güldürme beni, babama da söyledim. Nereden buldun bu soyadını dedim. O da güldü.
7: Efendim babanız Şemsettin Balta, bisiklet tamircisiydi, doğru mu?
8: Ay nasıl da biliyorsunuz, bunu bilmeyecek ne var ayol? Vallahi çok iyi araştırmışsınız. Sanki bana kazılardan sikke buldu.
7: Bir şey mi söylediniz?
8: Ay şekerim, benim babam şarkıcı olmamı istemezdi. Şarkı söylersen ağzına biber sürerim derdi. Ben de inadına okurdum. Dede efendiden, veli efendiden. Artık ne kadar efendi varsa. Ben okurdum, babam da basardı biberi, basardı biberi.
7: Ağzınız yanmaz mıydı Sayın Bestami Balta?
8: Yok, yanmazdı. Ay yanmaz olur mu ayol? Yanar yanar tutuşurdum. Benim dudaklarım mermer taşı mı? Böyle yanardım yanardım da dudaklarım kadınmıdı köfte gibi olurdu. Ondan sonra buna rağmen okurdum, inadına okurdum. Üstüne de gider damacana damacana langır langır langır langır langır suları içerdim.
7: Peki Bestami Balta.
8: Ya şu baltayı sohbetin içine sokmasak.
7: Olur. Efendim babanız sizin şarkıcı olmanızı istemezdi. Oysa anneniz sesinizin güzelliğini daha çocuk yaşlarda fark etmişti.
8: Bebekken? Ay doğru. Evet, ağladığım zaman usul ve makam ile ağlarmışım.
7: Neyse, sizin bir hayranınız vardı. Bir konserinizden sonra kulise gelmişti. Kimdi bu hayranınız?
8: Ay ne bileyim ayol, öyle çok hayranım var ki. Ne bileyim, hiç hatırlamam ki, gelsin görelim.
7: Peki öyleyse. Buyurun Haydar Bey.
8: Ay ilahi, çok hoşsunuz. Ay Haydar'ı nereden buldunuz ayol? Ay Haydar, hoş geldin canım.
7: Sayın Haydar Lastik, hoş geldiniz. Efendim Haydar Lastik, kamyon şoförü. Haydar Bey, Bestami Bey'le nasıl tanıştınız?
9: Efendim konseri vardı yazlık sinemada. Bilet aldım girdim. Avuçlarım patladı alkışlamaktan.
8: Ay sağ ol canım. Eksik olma, ellerim var olsun Haydar.
9: Efendim konser bitince içeri geçtim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Dedim tanışalım. Dedi olur. Dedim kamyoncu Haydar. Dedi şarkıcı Bestami. Ondan sonra tokalaştık. Elimi sıktı. 9 yıldır elimi yıkamıyorum. Hala parfüm kokuyor mis gibi. Yani beni kovmadı, beni şaşırttı orada.
8: Ay ne münasebet ayol. Senin gibi centilmen bir kamyoncu.
3: Sevgili dinleyenlerimiz, Bestami Balta tiplemesini dinledik. Büyük sanatçıları hatırlarken onların seslerini de yeniden duymak isteriz. Bir cümleyi söyleyişleri, bir kelimeyi vurgulayışları, bir bakışla yarattıkları anlam. Bazen bir sanatçının hafızamızda kalması uzun bir konuşmadan çok kısa bir ifadeye bağlıdır. Levent Kırca'nın sanat yolculuğunda da sözün ve beden dilinin büyük bir yeri vardı. Onun mizahında abartı, taklit, ironi ve karakter yaratma ustalığı bir araya geliyordu. Ancak onun sahnesini yalnızca komik sözlerden ibaret görmek eksik kalır. Çünkü bir skeçte bizi güldüren şey çoğu zaman cümlenin kendisinden çok o cümlenin hangi durumda söylendiğiydi. Seyircinin bildiği bir gerçeğin sahne üzerinde beklenmedik biçimde ortaya çıkması, bir insanın kendi çelişkisini fark etmeden konuşması ya da hepimizin tanıdığı bir davranışın abartılarak önümüze konulması. İşte mizahın yetkisi burada başlıyordu. Bu nedenle bugün Levent Kırca'yı anarken ona ait olduğu doğrulanmamış sözleri sıralamak yerine arşivden kısa ve gerçek kesitlere yer vermek istiyoruz. Önce bir tiyatro sahnesi, ardından unutulmaz bir karakter ve son olarak yıllarca ekranlarda olan Olacak O Kadar'dan bir bölüm. Şimdi yeni yılda bir yeni yıl programına kulak veriyoruz. Noel Baba.

0: Sayın seyircilerimiz iyi akşamlar. Geçen yılda Kanal D'yi ve Olacak O Kadar'ı seçmiştiniz. Yeni yıla birlikte girmiştik. Bu yılda Olacak O Kadar ekibi sizin için çok çalıştı ve çok güzel skeçler hazırladı. Eğer zamanınız değerliyse ve boşa harcayacak vaktiniz yoksa o halde birlikteyiz. Başlıyoruz.
1: Neredesin lan? Ne bu hali?
2: Nasıl ne? Hırsızlığa çıkmıyor muyuz abi? Esas senin halinde böyle Noel Baba gibi.
3: Ulan bu gece yılbaşı. Hayvan. Yılbaşında insan Noel Baba kılığına girer. Bu gecenin mana ve ehemmiyeti ne?
2: Zengin olacağız abi.
3: Ulan tamam zengin olacağız da. Yani mesleğimizin gereklerini yerine getirirken bu gece Noel Baba kılığına gireceğiz ki polis bize uyanmasın. Çakıyor musun?
2: Çaktım abi.
3: Hadi al şunu giyin. Vakit kaybetmeden. Ne bileyim yılbaşı ya. Gazinoyu taverneye maverneye bir yere eğlenmeye gitmişlerdir. Hadi acele et.
2: Abi bir dakika. Ben senin yeni yılını kutlamadım değil mi? Ver elini öpeyim abi.
3: Ne oluyor lan?
2: Atamsın, ustamsın. Ben senin sayende öğrendim bu mesleği abi.
4: Berhudan ol ne demek? Görevimiz.
2: Abi beni de ağlatacaksın. Abi ben sana bir Noel hediyesi vermek istiyorum.
3: Ahmet etme seni ya.
2: Olsun.
3: Ne gereği varmış? Mahcup ediyorsun beni.
2: İşte bu. İyi Noeller abi.
5: Teşekkür ederim. Beni çok duygulandın.
6: Evet sevgili dinleyenler. Noel Baba skecinden bir küçük kesim dinledik. Evet sevgili dinleyenler. Bazen bir sanatçıyı en iyi anlatan şey onun adına yazılmış cümleler değildir. Kendi sesidir. Her sanatçının bir de sahnenin dışında kalan hayatı vardır. Seyircinin karşısında güçlü, neşeli ve enerjik gördüğümüz insanın kendi sınavları, mücadeleleri ve hayatın içinden geçen hikayeleri bulunur. Levent Kırca yalnızca oyunculuğuyla değil, yazarlığı, yönetmenliği ve tiyatro topluluklarıyla yürüttüğü çalışmalarıyla da sanat dünyasında yer aldı. Uzun yıllar boyunca ürettiği sahneye çıktı ve seyircisiyle buluştu. 12 Ekim 2015'te hayatını kaybettiğinde arkasında onlarca yıllık bir sanat birikimi ve onu izleyerek büyümüş geniş bir seyirci kitlesi bıraktı. Bugün onun yaşamını ve sanatını anarken bir sanatçının mirasını yalnızca oynadığı oyunlardan ibaret olmadığını da hatırlıyoruz. Bazen bir oyuncu canlandırdığı karakterlerle insanlara kendilerini gösterir. Bazen bir yazar söylenmesi güç olanı anlatır. Bazen bir komedyen insanların gülerken düşmesini sağlar. Levent Kırca'nın sanatında bu üç yönü de hatırlamak mümkün. Elbette her sanatçının eserleri farklı biçimlerde değerlendirilir sevgili dinleyenler. Ancak onun Türk tiyatrosu ve televizyonundaki yerini yıllar boyunca seyirciyle kurduğu bağdan bağımsız düşünemeyiz. Bir dönemin insanlarını güldüren, gündelik hayatın çelişkilerini sahneye taşıyan ve karakterleriyle hafızalarda kalan bir sanatçı. Levent Kırca'nın ardında bıraktığı mirasın önemli bir parçası da budur. Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna yaklaşırken bugün birlikte bir sanatçının hayatını ve eserlerini hatırladık. Levent Kırca'yı bize kimi zaman kahkahalar attıran, kimi zaman düşündüren, kimi zaman da hayatın alışıldık görüntülerine başka bir gözle bakmamızı sağlayan bir sanatçıyı. Belki onun canlandırdığı karakterlerden birini hatırladınız. Belki yıllar önce ailenizle birlikte televizyon başında izlediğiniz bir skeci. Belki de bir tiyatro salonunda duyduğunuz alkışları. Zaman geçiyor, yüzler değişiyor, sahneler değişiyor, perdeler kapanıyor. Ama sanatın insan ruhunda bıraktığı iz kolay kolay silinmiyor sevgili dinleyenler. Çünkü gerçek sanat yalnızca yaşandığı döneme seslenmez. Sonraki kuşaklara da bir şeyler bırakır. Bazen bir kahkaha, bazen bir düşünce, bazen de yıllar sonra yeniden hatırladığımız bir insanın sesi. İşte İz Bırakanlar programımızda biz de bu sesleri, bu hikayeleri ve bu değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün 12 Ekim 2015'te aramızdan ayrılan Levent Kırca'yı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Yeter Bacak, Bir Başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
7: İz Bırakanlar.
8: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı puslu ve sisli. Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıklarında güneydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde sabah 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in batısıyla Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısıyla akşam saatlerinde güneyinin açıklarında 4 ila 6, zamanla doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren Tarsim kapsamında teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı korunan ürün sayısının 9'dan 25'e yükseltildiğini bildirdi. Türkiye'nin 9 aylık çay ihracatı 25 milyon 21.548 dolara ulaştı. Türk çayı Ocak-Eylül döneminde Birleşik Krallık başta olmak üzere 119 ülke özerk ve serbest bölgeye satıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşılması için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını belirterek ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 104,70 dolardan işlem görüyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,8 yükseldi. Norveç Veri Koruma Kurumu kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un reklam platformu Zendr'a para cezası verdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. Turu revanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak. Sporting Park Domžale Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Hadi çıkmayız yaza. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Finike 27 santigrat derece, Antalya Alanya 26, Muğla Fethiye 26, Mersin Anamur 26, Antalya Kaş 25, Muğla Datça 24 santigrat derece, Artvin Hopa 23, İzmir Konak 22, Aydın Kuşadası 21, İzmir Dikili 21, Balıkesir Ayvalık 21, Samsun Atakum 21, Sinop Merkez 20, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Çanakkale Merkez 20, Kastamonu İnebolu 20, Kastamonu Cide 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Giresun Merkez 20, İstanbul Tuzla 20, Ordu Altınordu 19, Trabzon Ortahisar 19, Tekirdağ Süleymanpaşa 19, Bitlis Adil Cevaz Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Tatvan Liman 18, Van Tuşba Liman 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren Tarsim kapsamında teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı korunan ürün sayısının 9'dan 25'e yükseltildiğini bildirdi. Türkiye'nin 9 aylık çay ihracatı 25 milyon 21.548 dolara ulaştı. Türk çayı Ocak-Eylül döneminde Birleşik Krallık başta olmak üzere 119 ülke özerk ve serbest bölgeye satıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşılması için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını belirterek ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 104,70 dolardan işlem görüyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,8 yükseldi. Norveç Veri Koruma Kurumu kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un reklam platformu Zendr'a para cezası verdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. Turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak. Sporting Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16. Roma parçalı bulutlu 15-25. Saraybosna sağanak yağışlı 4-13. Sofya sağanak yağışlı 11-17. Tiran sağanak yağışlı 13-22. Varşova sağanak yağışlı 12-16. Viyana sağanak yağışlı 9-17. Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece. Amman parçalı bulutlu 19-30. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17. Bağdat açık 26-35. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17. Duşanbe sağanak yağışlı 17-20. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Kerkük az bulutlu 24-32. Kuveyt açık 29-40. Medine açık 26-40. Mekke açık 26-38, Riyad açık 27-37, Tahran parçalı bulutlu 15-26, Taşkent sağanak yağışlı 16-21, Tiflis parçalı bulutlu 13-21, Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece, Cezayir sağanak yağışlı 17-27, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne sağanak yağışlı 12-20, Montreal sağanak yağışlı 9-16, New York sağanak yağışlı 15-22, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32, Washington sağanak yağışlı 16-23 derece, Chaturanga sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt parçalı bulutlu 4-15, Kırcaali sağanak yağışlı 16-18, Köln sağanak yağışlı 6-16, Komrat sağanak yağışlı 14-17, Köstence sağanak yağışlı 16-22, Podgorica sağanak yağışlı 14-22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Taraglia sağanak yağışlı 14-18, Valkaneş sağanak yağışlı 14-18, Zenitsa sağanak yağışlı 6-15, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gaziantep Nurdağ 38 kilogram, Adıyaman Gölbaşı 37, Diyarbakır Çermik 33, Şanlıurfa Birecik 25, Antalya Gazipaşa 25 kilogram, Kilis Mısırcık 23, Konya Beyşehir 20, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 17, Osmaniye Hasanbeyli 15, Adana Yüreğir 13 kilogram, Tunceli Hozat 13, Hatay Dört Yol 12, Elazığ Yolçatı Köyü 8, Karabük Safranbolu 8, Ankara Evren 8, Muğla Bodrum 7 kilogram, Mardin Midi

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor, dedi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu, fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı görevlerini yürütmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB girişimci destek programı kapsamında yeni başvuru dönemi başlayan iş geliştirme çağrısı için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı. Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon 806 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 13-14 Ekim'de gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği sorunlarından sanayi hızlandırma yasasına, yeşil ve dijital dönüşümden stratejik ortaklığa kadar birçok konu kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Avrupalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Ukrayna'yı Rusya'nın enerji tesislerine saldırılarını durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını askıya almakla tehdit ettiği iddiasında bulundu. Suriye'de Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ve Aralık 2013'te hayatını kaybeden İngiliz ortopedi cerrahı Dr. Abbas Khan'ın kız kardeşi Sara Khan, ağabeyinin ölümünün aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için adalet arayışını sürdürüyor. Ve son olarak spor. Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Medikan'la Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. İngiltere Premier Lig'de merakla beklenen maçta lider Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Sevgili dinleyenler, bugün bu güzel günün bu saatinde Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programıyla yayındayız. Mikrofonla ben Emine Ertürk Karaslan, teknik masada Yeter Bacak'la birlikte yaklaşık 18'e kadar sizlerle beraber olacağız. 2 saat boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki meteoroloji tahmin ve uyarı merkezlerden bağlanacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki bölge bölge, şehir şehir hava durumunu, sıcaklık değerlerini uzmanların ağzından alacağız. Ayrıca yolların durumunu ve deniz raporlarını da aktarmayı unutmayacağız. Ankara ve İstanbul'un güncel trafik durumuna da sizlere canlı olarak aktaracağız. Seçtiğimiz güzel şarkılarla sizlere keyifli bir yol arkadaşı olacağız. Önce her zaman olduğu gibi tarihte bugün köşemizle başlayacaktık ama bağlantımız hazırmış. Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'dan uzmanımız Kadir Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli olarak eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 13-22, Malatya'da 12-21, Tunceli'de 11-20, Bingöl'de 11-19, Adıyaman'da 16-22 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Siz ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, uzmanımız Elazığ'daki 13. Bölge Müdürlüğü uzmanımızdan Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'e dair değerlendirmelerini aldık. Şimdi tarihte bugün köşemize bakalım. Günler, saatler, dakikalar geçtikçe tarihin her sayfasına yeni bir şeyler ekleniyor sevgili dinleyenler. 11 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 11 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü isimler kimler? Kısacası tarihten kesitler başlıyor. İlk tarihimiz 1850 yılı. 1850'de Avustralya'da Sydney Üniversitesi kuruldu. 3 profesör ve 24 öğrencisi vardı. 1868 yılında Thomas Edison ilk icadını, elektrikli ses makinesini, fonograf için patent aldı. 1899 yılında Boer Savaşı Güney Afrika'da başladı. 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile itiraf devletler arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı. 1926 yılında Kıyafet Kanunu kabul edildi. 1929 yılında Yavuz Savaş gemisinin onarımı bitti. Gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Ulusal Komisyonu UNESCO kuruldu. 1963 yılında Batman'da bir petrol damarı daha bulundu. 1980 yılında Cezayir'de deprem oldu. 20 bin kişi hayatını kaybetti. Yine aynı yıl uzayda 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotları dünyaya döndü. 1982 yılında tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldırım Önal dünyaya geldi. Metin 1985 yılında Metin Eroğlu Türk şairi dünyaya geldi. 1992 yılında Turgut Kazan üçüncü kez İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. 1998 yılında Kongo'da ulusal hava yollarına ait bir Boeing 727 isyancılar tarafından düşürüldü. 40 kişi hayatını kaybetti. 1999 yılında CNN Türk televizyonu yayına başladı. Evet, son tarihimiz buydu sevgili dinleyenler. Tarihte meydana gelen olayları hatırladık. Kısa bir tarihe yolculuk yaptık. Tarihin izlerini sürmeyi bitirdik. Şimdi de Van'a doğru gidiyoruz ve hattımızda Gülizar Hisarcıklıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
2: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Ayrıca il merkezlerinde beklenen günün en düşük sıcaklıklarının ise Hakkari 11, Muş 10, Bitlis 8 ve Van'da 7 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
2: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Van Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Gülizar Hisarcıklıoğlu'ndan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmelerini aldık. Karadeniz'e doğru yol alacağız. Şimdi bir şarkıyla programımıza devam edelim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosfer'den Haber Var programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hattımızda Samsun var. Samsun'dan Nurullah Kara hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece dolayında azalmasını, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 20-24, Kastamonu 9-22, Sinop 17-25, Ordu 20-26, Tokat 13-25, Amasya 14-27 ve Çorum 11-23 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Nurullah Kara bize Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu ile Orta Karadeniz'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardı. Atmosferden Haber Var programımızı daha renkli, daha dinamik ve dinleyicinin merakını canlı tutan bir yapıya dönüştürmek istiyorum. Yağmur konusunu geçen bölümümüzde anlatmıştık. Yalnızca meteorolojik bilgilerle değil, gerçek yaşam öyküleri, tarihten ilginç olaylar, bilimsel anekdotlar, Anadolu gelenekleri ve insanın hafızasında yer eden anlarla zenginleştirelim istiyorum. Bakalım şimdi yağmurla ilgili hikayelere. Yağmurun kokusu, çölü andıran kuru toprağın uyanışı. Uzun süre yağmur yağmayan bir yerde ilk damlalar toprağa düştüğünde havada hepimizin tanıdığı o özel koku belirir. Bu kokuya petrikor denir. Terim. 1964 yılında Avustralyalı araştırmacılar Isabel Joy Beer ve Richard Thomas tarafından bilimsel literatüre kazandırıldı. Kokunun kaynaklarından biri bazı toprak bakterilerinin ürettiği geosmindir. Yağmur damlaları topraktaki

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Ver programımız kaldığı yerden devam ediyor şarkının arkasından. Şimdi İstanbul'a doğru uzanıyoruz ve 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Beyza Çatalbaş hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Emine Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili görüşlerinizi alalım. Buyurun, söz sizde.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetleşeceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 15-20, Edirne 14-18, Kırklareli 13-18, Tekirdağ 15-19, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23 ve Yalova 16-21 derece. Denizlerimize gelecek olursak fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan akşam saatten itibaren kuzeydoğudan 3-5. Periyot boyu batısı 5-7. Yarın sabah saatlerine doğusu güneybatıdan 4-6 kuvvetinde. Dalga 1,5-2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi yağış anında, orta kuvvetli yağış anında zayıf. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu.

0: kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Yarın sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre. Yarın akşam saatlerinde 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlarda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Beyza Çatalbaş'tan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'nın hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'in de hava durumunu aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağmurla ilgili hikayeleri ve anekdotları sizinle paylaşıyoruz. Yağmurda aynı şemsiyenin altında sığınan insanların hikayesi sizce ne anlatır? Bir otobüs durağında yağmura yakalanan iki yabancıyı düşünelim. Peki biri şemsiyesini diğerine doğru uzatırsa ne olur? Önce kısa bir teşekkür, ardından küçük bir sohbet başlar. Belki de o birkaç dakikalık karşılaşma bir dostluğun başlangıcı olur. Bu belirli bir kişiye ait doğrulanmış bir yaşam öyküsü değil tabii ki. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, radyo için kurgulanmış kısa bir insan hikayesi. Bazen hayatımızdaki güzel karşılaşmalar için uzun planlara ihtiyacımız yoktur sevgili dinleyenler. Bir yağmur, bir otobüs durağı ve paylaşılan bir şemsiye yeterli olabilir. Belki de yağmurun en güzel tarafı insanları hiç beklemedikleri bir anda yakınlaştırmasıdır. Biz de bugün aynı şeyi öğle saatlerinde yemeğe giderken yaşadık. Şimdi hemen Eskişehir'e doğru bağlanacağız ve uzmanımızdan Eskişehir'den Barış Sarı hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
1: Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki hemen aktarıyorum. Bölge sorumluluk sahamız Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de. Bu gece ve yarın için havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarımız 1 ila 3 derece düşerken rüzgar değişik yönlerden hafif. Yarın öğle saatlerinde Kütahya ve Eskişehir'in güney kesimlerinde güney-güneybatı yönlerden orta kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarımız daha gelince merkezlerimizin bu gece beklenen en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir 10-22, Bursa 13-23, Kütahya 9-22 ve Bilecik 12-21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
1: Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size. Sevgili teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Barış Sarı'dan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'ya dair de son yaptıkları değerlendirmeleri aldık. Hava durumuyla ilgili bilgileri aktardı bize. Eskişehir'in bilgileri bu şekildeydi. Yine yağmurla ilgili anekdotlarımıza devam edelim. Şimdi Anadolu'da yağmur bekleyen köylüler deyince aklımıza ne gelir? Eskiden yağmur, yağışın azaldığı, ekinlerin susuz kaldığı dönemlerde çok önemliydi. Anadolu'nun farklı yörelerinde yağmur duası gelenekleri yaşatılmaya devam ederdi. İnsanlar bir araya gelir, dua eder ve yağışın gelmesini umut ederdi. Bu geleneklerin arkasında yalnızca bir inanç değil, tarıma dayalı yaşamın yağışa olan büyük bağımlılığı da vardı. Yağmurun zamanında gelmesi bir ailenin bütün yılını etkileyebilirdi. Bugün hava tahminlerine bir telefondan birkaç saniyede ulaşabilirsiniz. Oysa geçmişte gökyüzünü gözlemlemek, rüzgarın yönünü anlamaya çalışmak ve bulutları izlemek günlük hayatın önemli bir parçasıydı. Çünkü çiftçi için gökyüzündeki bir değişim bazen bütün bir yılın habercisi olabiliyordu sevgili dinleyenler. Evet, şimdi bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda atmosferden haber ver programımız devam ediyor. Şarkının ardından şimdi sırada Konya var. Konya 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Meryem Bağcı attığımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yemin Hanım, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Niğde'de en düşük 10, en yüksek 23, Aksaray'da en düşük 11, en yüksek 23, Karaman'da en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya'dan sonra Güneydoğu'ya geçeceğiz ama ben yağmurla ilgili hikayeleri anlatmaya devam ediyorum size. Yağmur her zaman havayı temizler mi? Genelde biz herkesin temizler dediğini duyar gibiyim. 1952 yılının Aralık ayında Londra'da yoğun hava kirliliği ve sis birleşerek büyük bir çevre felaketine yol açmıştı. Bu olay tarihe Büyük Londra Sisi olarak geçti. Burada önemli bir ayrıntı var. Olayı sıradan bir sis ya da yağmur değil, kömür yakımından kaynaklanan kirleticilerin uygun olmayan hava koşullarında birikmesi ağırlaştırdı. Felaket, hava kirliliğine karşı alınan önlemlerin gelişmesinde önemli rol oynadı. Yağmurun havayı temizlediğini sık sık söyleriz. Gerçekten de yağış, atmosferdeki bazı parçacıkların yere taşınmasına yardımcı olabilir. Ancak hava kirliliğinin kaynağını ortadan kaldırmaz. Londra'nın yaşadığı büyük sis felaketi, soluduğumuz havanın ne kadar hayati olduğunu bütün dünyaya hatırlatan olaylardan biriydi sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Diyarbakır'a doğru yol alıyoruz. Güneydoğu'nun merkezi olan Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Sabriye Tanrıverdi hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için neler söyleyeceksiniz?
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gerçekleşecek olan yağışların Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca bölge genelinde yarın öğle saatlerine kadar toz taşınma hadisesinin etkili olması bekleniyor. Yarın hava sıcaklıklarının bugüne göre 1 ila 3 derece azalmasıyla birlikte mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklediğimiz minimum ve yarın için tahmin ettiğimiz maksimum sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 13'e 23 derece, Batman 13'e 24 derece, Mardin 15'e 22 derece, Siirt 15'e 22 derece, Şanlıurfa 17'ye 24 derece ve son olarak Şırnak 15'e 19 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer hepinizi çocukluğunuza doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Gökkuşağının sonunda ne var sizce? Pek çok çocuk gökkuşağının bittiği yeri bulmak için yola çıkmayı hayal etmiştir. Oysa gökkuşağı gökyüzünde sabit bir noktaya yerleştirilmiş bir nesne değildir. Güneş ışığının su damlalarında kırılması, yansıması ve renklerine ayrılmasıyla oluşan optik bir görüntüdür. Gökkuşağının görünen yeri gözlemcinin konumuna ve güneş ışığının geliş açısına bağlıdır. Bu nedenle ona doğru yürüdüğünüzde gökkuşağının sonuna ulaşamazsınız. Evet, hepimiz bu deneyimi yaşamışızdır. Çoğu kişi, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında. Çocukken hiç gökkuşağının sonuna ulaşmayı hayal ettiniz mi? Ben hayal etmiştim ve koşmuştum, hatta arabayla babamı zorlayıp götürmüştüm. Belki bir hazine bulacağımızı düşünüyorduk. Büyüdük, gökkuşağının nasıl oluştuğunu öğrendik. Ama kabul edelim ki gökyüzünde beliren o renkli yayın büyüsü hala yerinde duruyor. Öyle değil mi? Birazdan Kayseri'ye bağlanacağız. Kayseri'den raporların son değerlendirmelerini alacağız. Şimdi Kayseri ile devam edelim. Arkadaşımız bağlantıyı kurmak üzere. Kayseri Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanımız Metin Kala hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
3: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak bir yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini görülüyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli geçeceği bekleniyor. Ve il merkezlerimizde bu gecenin en düşük yarın en yüksek sıcaklıkları, Kayseri bu gece 9, yarın 24 derece, Kırşehir bu gece 10, yarın 23 derece, Nevşehir bu gece 10, yarın 22 derece, Sivas bu gece 11, yarın 22 derece ve Yozgat bu gece 9, yarın 20 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürümüze aktaracaklarım şimdilik o kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
3: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi yağmurun sesiyle ilgili bir anekdot hatırlatmak istiyorum. Yağmurun sesi neden huzur verir insana, hiç düşündünüz mü? Yağmurun cama, yapraklara ya da çatıya vuran sesi birçok insanı rahatlatır. Bu sesin düzenli ve geniş frekanslarla yayılan yapısı çevredeki ani sesleri bir ölçüde örtebilir. Bu nedenle bazı insanlar yağmur sesi dinlerken gevşediklerini ya da daha kolay uyuduklarını söylerler. Ancak yağmur herkeste aynı duyguyu uyandırmaz. Bir kişi için huzur olan yağmur, sel tehlikesi yaşayan başka biri için kaygı kaynağı olabilir sevgili dinleyenler. Aynı yağmur bir evde huzur, başka bir evde endişe demek olabilir. Çünkü hava olaylarını yalnızca gökyüzü belirlemez. Yaşadığımız yer, anılarımız ve hayat koşullarımız da onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebilir sevgili dinleyenler. Yağmur damlaları büyüdükçe havanın direnci nedeniyle şekilleri değişir. Çok büyük damlalar kararlı bir küre biçimini koruyamaz. Yassılaşır ve parçalanabilir. Yani gökten düşen damlalar çizgi filmlerdeki gibi kusursuz küçük küreler değildir sevgili dinleyenler. Evet, böylece yağmurla ilgili anekdotları aktardık. Şimdi ikinci bölümü için şarkıyla devam ediyoruz.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 18'den, akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava akşam 6'dan gece 12'ye kadar, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısında açık geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına, gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında yaptığı açıklamada, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor, dedi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu, fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı görevlerini yürütmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB girişimci destek programı kapsamında yeni başvuru dönemi başlayan iş geliştirme çağrısı için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı. Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon 806 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 13-14 Ekim'de gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği sorunlarından sanayi hızlandırma yasasına, yeşil ve dijital dönüşümden stratejik ortaklığa kadar birçok konu kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Avrupalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Ukrayna'yı Rusya'nın enerji tesislerine saldırılarını durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını askıya almakla tehdit ettiği iddiasında bulundu. Suriye'de Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ve Aralık 2013'te hayatını kaybeden İngiliz ortopedi cerrahı Dr. Abbas Khan'ın kız kardeşi Sara Khan, ağabeyinin ölümünün aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için adalet arayışını sürdürüyor. Ve son olarak spor. Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Medikan'la Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. İngiltere Premier Lig'de merakla beklenen maçta lider Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Atmosferden Haber Var programımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Basada Yeter Bacak Atmosferden Haber Var programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde hem hava durumunu hem trafik bilgilerini alacağız. İlk durağımız Adana Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezimize bağlanıyoruz ve Akdeniz bölgesi için bilgileri alacağız. Şimdi arkadaşım bağlantı yapana kadar ben İstanbul'un trafik durumuna bir göz atayım. İstanbul'un bu süredeki trafik durumuna şöyle bir göz atarsak, trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım. Öncelikle Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Ziverbeyi Cevizli'ye kadar 1 saat 26 dakika olarak gösteriyor. Bağdat Caddesi'nden Cevizli'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saat 2 dakika. Tem Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Geçişlerine kadar 45 dakika. E5 D100 Karayolu'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 42 dakika. D100 Karayolu'ndan İdealtepe Kavşağı'na kadar 46 dakika. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 27 dakika. Tem Avrupa Konutları'ndan Masko'ya kadar 19 dakika. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi'nden Maslak çıkışına kadar 35 dakika. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolundan Abasağ'dan Gülhane'ye kadar 35 dakika. Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 38 dakika. Tem Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı'ndan Bağlantı yoluna kadar 28 dakika. Tem Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 26 dakika. Tem Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 23 dakika. Kemeraltı Caddesi'nden Dereboyu'na kadar, Dershane Dereboyu'na kadar 26 dakika. İnkişaf Caddesi'nden Cemil Topuzlu Acıbadem 4 yoldan Cadde Bostan'a kadar 33 dakika olarak görünüyor. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Adana'ya bağlanacağız. Adana'dan Hasan Erdem hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenizle ilgili son değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun.
1: Evet, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere toz aşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden, yarın öğle saatlerinde güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İllerimizdeki sıcaklıklar şu şekilde: Adana 18-28 derece, Gaziantep 13-22 derece, Hatay 18-27 derece, Mersin 21-26 derece, Kahramanmaraş 15-24 derece, Osmaniye 17-28 derece. Akaracaklarım bundan ibaret.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'daki trafikte olan dinleyicilerimiz için İstanbul'un şu andaki trafik yoğunluğunu, trafik durumunu sizlere aktarıyoruz. Ana hatlardaki trafik durumuna bakacak olursak şu anda çok ciddi bir trafik yoğunluğu devam ediyor İstanbul'da. Beşiktaş'ta Levent-Tem bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'nden Tem'e kadar 24 dakika. Beşiktaş-Sarıyer sahil yolundan Arnavutköy'den Bebek'e kadar 7 dakika. Muallim Naci Caddesi'nden Ortaköy Sinagoga kadar 6 dakika. Önemli trafik yoğunluğu yok. Yahya Kemal Caddesi'nden Cevdetpaşa Caddesi'nden Muallim Naci Rumeli Hisarı'ndan Cemil Topuzlu Parkı'na kadar 13 dakika. Tem Rumeli Hisarı'ndan Fatih Sultan Mehmet Gişeler'den Levent Viyadüğü'ne kadar 5 dakika olarak görünüyor. Beyoğlu'na bakarsak Refik Saydam Caddesi'nden Taksim Meydanı'na kadar 9 dakika. E5 Örnektepe Köprüsü'nden Haliç Köprüsü'ne kadar 5 dakika. E5 Haliç Köprüsü'nden Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar 3 dakika. İmrahor Caddesi'nden Silahtarı'ya kadar 4 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan Tepebaşı'na kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Şişli'ye bakacak olursak Büyükdere Caddesi'nden Harbiye Ordu Evi'ne kadar 13 dakika, Kağıthane Bulvarı'ndan Halaskar Gazi Caddesi'ne kadar 7 dakika, Cumhuriyet Caddesi'nden 19 Mayıs Caddesi'ne kadar 7 dakika, Kurtuluş Deresi Caddesi'nden Küçük Piyale'den Yenişehir'e kadar 4 dakika. Profesör Doktor Nurettin Öktem Sokak'tan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ne kadar 9 dakika olarak gözüküyor. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Ankara'da yine İstanbul'un trafik durumunu aktarmaya devam edeceğiz. Ahmet Can Çeker hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii ki yapmış olalım. Son değerlendirmelere göre bölge genelimizin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer göl gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Kırıkkale 11-23, Bolu 8-20, Zonguldak 16-21, Düzce 12-22, Bartın 13-26, Karabük ise 12-23 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Ahmet Can Çeker'den aldık son değerlendirmeleri. Yine İstanbul'un trafik durumuna bakmaya devam ediyoruz. İstanbul'da çok ciddi bir trafik yoğunluğu devam ediyor sevgili dinleyenler. Kağıthane'ye bakıyoruz. İmrahor Caddesi'nden Çağlayan Sapağı'na kadar 8 dakika. Cendere Caddesi'nden Hastal'a kadar 3 dakika. Yunus Emre Caddesi'nden Dalgıç Sokak'tan Büyükdere Caddesi'ne kadar 3 dakika. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Kağıthane Barbaros Bulvarı'ndan Taşçı Caddesi'nden Bayraktar Caddesi'ne kadar 7 dakika. Tem Hastal'dan Seyran Tepe'ye kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Fatih'ten Kadir Has Caddesi'nden Yeni Cami'ye kadar 11 dakika. Atatürk Bulvarı'ndan Yeni Kapı'ya kadar 11 dakika. Kennedy Caddesi'nden Yeni Kapı'ya kadar 4 dakika. Profesör Necmettin Erbakan Caddesi'nden Vatan Bulvarı'na kadar 7 dakika. Adnan Menderes Vatan Bulvarı'ndan Historia'ya kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Üsküdar'a bakacak olursak, şimdi hattımızda Özlem Çiçek var. Yine İstanbul'un trafik yoğunluğuna aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Bölgenize dair neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun.
3: Teşekkür ederim. Hemen aktarıyorum. Bölgemizde yarın akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelini aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar güney ve doğu, gece saatlerinde Antalya civarları kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 19-24 derece, Muğla 10-18 derece, Isparta 12-20, Burdur 12-22 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar güney gece saatleri ile sabah ilk saatlerde Kaş-Manavgat arası kuzey ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-1,5 metre civarında. Hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olması bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Evet sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'un trafik durumuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üsküdar'a baktığımızda çok yoğun bir trafik görünmüyor. Kadıköy'de de aynı şey. Kadıköy'de biraz daha trafik yoğunluğu artmış durumda. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 28 dakika. İnkişaf Caddesi'nden Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 32 dakika. Çetin İmeç Bulvarı'ndan Bostancı'ya kadar 4 dakika. Atatürk Caddesi'nden Günaylar Caddesi kesişimine kadar 13 dakika ve E5 Uzunçayır Kavşağı'ndan metro otobüs durağına kadar 4 dakika. Fikirtepe metro otobüsüne kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktalarına bakacak olursak, E5 D100 karayolundan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 46 dakika, Tem Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 29 dakika, TEM Balta Limanı bağlantı yolundan Hastal'a kadar 26 dakika, TEM Avrupa konutlarından Maskoya kadar 20 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Yıldız'dan Gülhane'ye kadar 36 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Büyükdere Caddesi'nden Maslak çıkışına kadar 44 dakika, TEM Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 29 dakika, Kemeraltı Caddesi'nden Dereboyu'na, Tersane'den Dereboyu'na kadar 29 dakika, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 39 dakika, Yassıören Büyükçekmece yolundan Yeşilköy sitesine kadar 20 dakika olarak gözüküyor. Asya Bağdat Caddesi'nden Cevizli'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saat, TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca gişelerine kadar 47 dakika, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Zivebey'den Maltepe'ye kadar 1 saat 23 dakika, D100 Karayolu'ndan İdeal Tepe Kavşağı'na kadar 48 dakika, Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 27 dakika, TEM Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 15 dakika, İnkişaf Caddesi'nden Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 32 dakika, Şişli Caddesi'nden Sarıgazi Kavşağı'na kadar 14 dakika, Sahil Bulvarı'ndan Pendik'e kadar 10 dakika, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Köprülü Kavşağı kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Şimdi İzmir'e bağlanıyoruz Mutlu Mert hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bölgenizle ilgili neler aktar?

0: sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı olmak üzere bu gece en düşük ve yarın en yüksek sıcaklık belirse şu şekilde: İzmir en düşük 16, yarın 24, Çanakkale en düşük 15, en yüksek 19, Manisa en düşük 14, en yüksek 24, Aydın en düşük 15, yarın 24 ve Balıkesir en düşük 11, en yüksek 24 derece bekliyoruz. Ege Denizi'nde genel durum ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava var. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar güney-güneybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde esecek. Buna karşılık dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarın sabah saatlerinden sonra 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgar güney-güneydoğudan 3 ila 5 bofor, yarın öğle saatlerinden sonra güney-güneybatıya dönüyor, hızını bir kademe arttırıyor, 4 ila 6 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Buna karşılık dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarın öğle saatlerinden sonra 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Bugünlük aktarabileceklerim bu şekilde Emine Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'un trafik durumuna bakmaya devam ediyoruz. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu devam ediyor. Olağan dışı trafik olan yerler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Ziverbey'den Maltepe'ye kadar 21 dakika olarak gözüküyor. Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar ise 12 dakika yüksek bir trafik yoğunluğu var. Olağan dışı açık yollar maalesef yok. TEM ve E5 trafiği oldukça yoğun bir trafik var. TEM Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 28 dakika. TEM Avrupa konutlarından Maskoy'a kadar 20 dakika olarak gözüküyor. E5'te çok ciddi bir trafik yoğunluğu devam ediyor. E5 Çağlayan Adliyesi'nden Balmumcu katılımına kadar 21 dakika. E5 Haliç Köprüsü'nden Örnektepe Köprüsü'ne kadar 5 dakika. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde bakalım. TEM'de biraz daha az yoğunlukta. TEM Atışehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadar 7 dakika, TEM Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 12 dakika olarak gözüküyor. E5'ten D100 Karayolu'ndan Adliye'den Maltepe Köprüsü'ne kadar 10 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğu Büyükdere Caddesi Maslak'a kadar oldukça yoğun. Barbaros Bulvarı'nda da oradan çok daha yoğun bir trafik gözüküyor. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına kadar gerçekten çok ciddi bir trafik var. Neredeyse durma noktasına gelmiş. Beklenmedik şekilde de yoğun olan yollar Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelerine kadar. TEM Bahçeşehir gişelerinden Mahmut Bey gişelerine kadar. Sahil yolu Beşiktaş'tan İstinye'ye kadar. Sahil yolu İstinye'den Beşiktaş'a kadar oldukça yoğun bir trafik var. Köprülerin geçiş yoğunluğuna bakarsak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde biraz daha akan bir trafik söz konusu. Avrupa'ya geçişlerde de aynı şekilde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde biraz daha yüksek bir trafik görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde adeta durma noktasına gelmiş. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yine aynı şekilde, Ayvansaray yönünde ise biraz daha sakin yürüyen bir trafik var. Şimdi Trabzon'a uzanıyoruz. İlker Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Evet, bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenizde bu gece havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleriyle yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarların güney yönlerden orta, iç kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 19-25, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Rize 18-26, Artvin 14-25 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın güney ve güneydoğudan 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olanlara iyi sürüşler diliyoruz. Gözlerini yoldan.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının arkasından Atmosferden Haber Ver programımız devam ediyor. Şimdi Iğdır'a uzanıyoruz. Eda Beyaz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş buldum Emine Hanım.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 11, en yüksek 22 derece, Kars en düşük 4, en yüksek 17 derece, Ağrı en düşük 5, en yüksek 16 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Ver programımızda Iğdır'a bağlandık. Iğdır'dan Eda Beyaz'dan aldık son değerlendirmelerini. Afyonkarahisar'a bağlanacağız birazdan. Sonrasında Ankara trafiğine bakacağız. Şimdi ben arkadaşım bağlantıyı yapana kadar Ankara trafiğine bir göz atayım. Ankara trafiği şu anda durma noktasında. Bazı noktalarda trafiğin en yoğun olduğu yollara bakmadan önce hemen Afyonkarahisar'a bağlanalım. Halil Ceylan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Bölgenize dair söz sizde. Buyurun.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçişini tahmin ediyoruz. Hava şartlarında önümüzde değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif sağanak ve orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 10, yarın için en yüksek 20 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 10, yarın için en yüksek 20 derece bekliyoruz. Denizde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 14, yarın için en yüksek 23 derece beklentimiz var. Bugünlük aktaracağımız bu şekildedir Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Halil Ceylan'dan aldık. Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından bölgelerine dair hava durumu ve son sıcaklık değerlerini aktardı. Şimdi Ankara trafiğine bakıyoruz. Şu anda Ankara'da trafik belirli noktalarda durma noktasında sevgili dinleyenler. Trafiğin en yoğun olduğu yollardan başlayalım. Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 24 dakika, Anadolu Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar 22 dakika, 1859. Cadde Beytepe yolundan Ümitköy Kavşağı'na kadar 15 dakika, Konya yolundan Balgat Sapağı'na kadar 17 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 13 dakika, Eskişehir yolundan Cephe'ye kadar 13 dakika, 2452. caddeden Angora evlerine kadar 10 dakika, Anadolu Bulvarı'ndan ODTÜ Kavşağı'na kadar 10 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 10 dakika, Otosanayi yolundan Şaşmaz Kavşağı'na kadar 9 dakika, Celal Bayar Bulvarı'ndan Dikimevi Kavşağı'na kadar 10 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Akay Kavşağı'na kadar 8 dakika, Bahriye Üçok Caddesi'nden Tandoğan Meydan'a kadar 9 dakika, Kızlarpınarı Caddesi'nden Fatih Stadı'na kadar 7 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Etlik Sapağı'na kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Otoyollardaki trafik durumuna bakacak olursak Konya yolu şehir dışına kadar, Eskişehir yolu Sapağan'dan Gazi Hastanesi kadar 10 dakika, şehir merkezine kadar Gazi Hastanesi'nden Balgat Sapağan'a kadar 17 dakika, Eskişehir yolunda Hacettepe Köprüsü'nden Cephe'ye kadar 13 dakika, MTA'dan ODTÜ Kavşağı'na kadar 3 dakika, Samsun yolunda Ankamol'den Etlik Sapağan'a kadar 7 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Altın Park'a kadar 4 dakika. Şehir merkezindeki trafik durumunu böylece aktardık. Olağan dışı şu anda trafik yok. Ana yolların trafik yoğunluğu Konya yolu şehir dışına kadar oldukça yoğun bir trafik durma noktasına gelmiş. Şehir merkezine kadar biraz daha açık bir trafik görünüyor. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar akan bir trafik var ama yoğun bir trafik şehir merkezine kadar da aynı şekilde devam ediyor. Samsun yolu şehir dışına kadar akan ama yoğun bir trafik var. Eskişehir yolunda beklenmedik yoğun yollar. Eskişehir yolu şehir merkezine kadar durma noktasına gelen bir trafik var. Konya yolunda da aynı şekilde devam ediyor. Ana yollardaki trafik durumuna bakalım. Son olarak İstanbul yolunda şehir dışına kadar oldukça akan ama yoğun bir trafik var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar aynı şekilde. Konya yolunda durma noktasında trafik. Samsun yolunda biraz daha akan bir trafik var. Havaalanı yolu son derece akan bir trafik var. Orada trafik yoğunluğu yok da diyebiliriz. Şimdi Erzurum'a gidelim. Erensoy Aktaş hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bölgenizle ilgili söz sizde. Buyurun.
3: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Aralık ıslanık ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normaller civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre il merkezlerinde beklenen günün gecenin en düşük sıcakları Erzurum 5, Erzincan 11, Ardahan 3, Bayburt 8 derece olarak bekliyoruz.
0: Size iyi çalışmalar dileriz.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şu anda olağan dışı açık yol bulunmuyor. Tüm yollar yoğun durumda. Hatta bazı noktalarda durma noktasına gelmiş trafik. Evet, böylece Ankara'nın trafik yoğunluğunu da aktarmış olduk. Sürücülerimize iyi sürüşler, gözlerini yoldan, kulaklarını meteorolojiniz hava sesi radyosundan ayırmasınlar diyoruz ve yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kocaeli ve Sakarya hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 25, Bursa 27, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 23, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 21, Aydın ve Denizli 26, Kütahya 24, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya, Isparta ve Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 27, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 25, Karaman 23, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir, Niğde ve Sivas 23, Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya ve Artvin 28, Bayburt 21, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 23, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 26, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Ardahan ve Iğdır dışında yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 20, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 22, Erzincan 21, Erzurum 17, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 22, Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 24, Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve dış politika başlıklarının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri takip ediliyor. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti sayın dinleyiciler. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. Uzmanlar romatizmal hastalıklarla erken tanının önemine dikkat çekiyor. Uzun süren sabah tutukluğu, eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi, şikayetler devam ediyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor. Yapay zeka sistemlerinin kitap ve yayın içeriklerinden yararlanılması, eser sahiplerinin haklarının nasıl korunacağı ve içeriklerin hangi koşullarda kullanılacağı konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öne çıkıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de açıkladığı eylem gündemi ve Fiji'deki hazırlık toplantıları uluslararası kamuoyunun zirveye ilgisini artırdı. Ve spor. Futbol heyecanı bu akşam devam ediyor sayın dinleyiciler. Trendyol Süper Lig'de Eyüp Spor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın saat 20'de başlaması planlanıyor. Avrupa futbolunda ise Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Barcelona'nın kamp kadrosu da açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor basketbol karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saat 19'da başlaması bekleniyor. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için yine kısa birkaç hikayemiz var. Adam 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce utanarak yanına yaklaşıp "Hocam," dedi, "beni tanıdınız mı?" İhtiyar öğretmen baktı, "Hayır, tanıyamadım evladım," dedi. "Hocam, nasıl tanımazsınız? Ben ilkokul öğrenciniz. Sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu hani. Ben almıştım. Siz de herkes kalksın ve ellerini tahtaya dayasın. Arama yapacağım demiştiniz. Ben utanmış ve çok korkmuştum. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döküldü. Ben o korkuyla öylece kala kalmışken sizden bir komut daha geldi. Şimdi herkes gözlerini kapatsın." Ortalarda bir yerdeydi. Aranma sırası bana gelmişti. Saati cebimden sessizce almış, devamla aynı sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramayı sürdürmüştünüz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye bir şey söylemeden saati sahibine vermiştim. Büyüdükçe içimde büyüttüm bu davranışınızı. "Hocam, ben şimdi 60 yaşındayım. Düşünüyorum da şu hayattaki en büyük dersi o gün sizden almıştım. Her aklıma gelişinde sarsıldım ve her aklıma gelişinde kendimi sizden kalan erdemin koruyucu gölgesinde hissettim. Utancı bilerek yaşamak korkunç. Daha da korkunç olanı ise bilerek yaşatmak. Hocam, siz bana o utancı yaşatmadınız. Yaşasaydım unutur muydum? Bunu da bilmiyorum. Ama beni utandırmamanızı hiç unutmadım hocam. Şimdi hatırladınız mı beni?" İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları bankta öğrencisine yaslanarak, "O olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen anlatınca hatırladım. Sizlere gözlerinizi kapatın dediğimde ben de gözlerimi kapatmıştım. O yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O sen miydin? Emin ol bilmiyordun. Nasıl?" Öğrenci bir ders daha almıştı işte o gün. Hikaye acaba hangisiydi? İlk kısmı mı yoksa sonrası? Bunu da tabii ki sizlerin algısına, anlayışına bırakıyoruz. İkinci hikayemize gelince, bir geminin makinesi bozulmuş. Hiç kimse tamir edememiş. Sonra işinde 30-40 yıllık tecrübesi olan bir usta getirtmişler. Usta makineyi tepeden tırnağa dikkatli bir şekilde kontrol etmiş, yoklamış, iyice bakmış, kontrol işini bitirdikten sonra alet çantasına uzanmış, küçücük bir çekiç çıkarmış. Yavaşça bir yere vurmuş. Bir anda makine hayata dönmüş ve çalışmaya başlamış. Resmen tamir olmuş. Bir hafta sonra geminin sahiplerine bu tamirle ilgili $300'lık bir fatura gelmiş. "Ne?" diye yerinden sıçramış geminin sahibi. "Neredeyse hiçbir şey yapmadı ki. Faturayı detaylandırsın bakalım. Neye ne veriyoruz onu görelim," demiş öfkeyle. Gelen cevap çok basitmiş. Çekici vurmanın bedeli $2, nereye vuracağını bilmenin bedeli ise tamı tamına $298. Tecrübeye, bilgiye ve emeğe her zaman saygı duymak gerek. Son hikayemizde bir fil hikayesi. Bir adam fillerin yanından geçerken aniden durmuş. Bu büyük yaratıkların ön bacağına bağlı küçücük bir iple tutulduğunu görünce şaşkına dönmüş. Zincir yok, kafes yok, başka herhangi bir engel yok. Bu ipler dışında fillerin her an o zayıf iplerden kurtulabilecekleri açıkmış. Ancak nedense hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Adam yakınlarda filin bakıcısını görmüş. Yanına giderek neden bu hayvanların orada durduğunu ve kurtulmak için neden hiçbir şey yapmadığını sormuş. Bakıcı, "Filler henüz küçükken onları bağlamak için aynı boyuttaki ipi kullanıyorduk. Bu ipler o yaşta onları bağlı tutmak için gayet yeterliydi. Çok direnirlerdi fakat güçleri o ipten kurtulmaya yetmezdi. Büyüdükçe koparamayacaklarına inandılar. Şu an ipin hala onları tutabileceğine inanıyorlar. Bu yüzden asla özgürlüklerine kavuşmaya çalışmıyorlar," demiş. Adam şaşkına dönmüş. Bu hayvanlar her zaman bağlarından kurtulabilirler. Ancak yapamayacaklarına inandıkları için oldukları yere sıkışmışlar. Doğru mu? Doğru demiş bakıcı, doğru. İşte bizler de filler gibi bir şeyler yapamayacağımız inancına saplanıp kalıyoruz. Çünkü daha önce bir kez başaramadığımızı gördük ve yıldık. Belki de sadece başkalarının başaramadığını görerek yıkıldık. Oysa ki başarısızlık öğrenmenin bir parçasıdır. Hayat mücadelesinden asla vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Hayatınız hikayelerle dolu. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir döneme damgasını vurmuş, hem dünyada hem de Türkiye'de yankı uyandırmış şarkıların izini sürdüğümüz Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Çiftçisoy. Teknik yapımda Fatma Vural. Bugünkü Efsane Şarkılar programımızda Türk müziğinin kendine özgü yorumcularından Alpay'ı konuk ediyoruz. Alpay'ın repertuarında yer alan ve yıllar içinde hafızalarımıza kazınan bazı şarkıların aslında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen melodiler üzerine Türkçe sözlerle yeniden hayat bulduğunu göreceğiz. Kimi zaman İngilizce, kimi zaman Fransızca, İspanyolca, Yunanca ya da Rusça bir melodi. Ve o melodilere Türkçe bir ruh kazandıran sözler, düzenlemeler ve Alpay'ın kendine özgü yorumu. Şimdi bu müzikal yolculuğa hep birlikte başlayalım. İlk şarkımız Asla Bir Daha Sevemem. Alpay'ın 1969 yılında Philips etiketiyle yayımlanan Asla Bir Daha Sevemem, Kimse Bilmez Yarın Ne Olur 45'liğinde yer alan bu eser, Tom Jones'un I Will Never Fall In Love Again adlı şarkısının Türkçe uyarlamasıydı. Burada kesin olarak doğrulanamayan bir ismi söz yazarı veya aranjör olarak vermek yerine, eserin Tom Jones'un yorumundan Türkçe'ye uyarlanmış bir aranjman olduğunu belirtmek daha doğru. Alpay'ın 1969 tarihli bu 45'liği, sanatçının erken dönem aranjman repertuarının önemli örneklerinden biri. Tom Jones'tan I Will Never Fall In Love Again sizlerle.
2: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkımız Aşkımız Bitti. Alpay'ın bu şarkısı El Reloge adlı ünlü Latin Amerika klasiğinin Türkçe uyarlamalarından biri olarak repertuarımıza girdi. Alpay'ın Aşkımız Bitti'si, daha sonraki yıllarda 1973 tarihli 7 Dilde Alpay albümünün A yüzünde de yer aldı. Burada önemli bir ayrıntıyı da hatırlayalım. Eserin bestesi Roberto Cantoral imzasıyla bilinen El Reloge'dur. Türkiye'de ise farklı sanatçıların yorumları ve düzenlemeleriyle karşımıza çıkmıştır. Alpay'ın yorumu 1960'ların sonundaki aranjman geleneğinin güzel örneklerinden biridir. Şimdi melodinin orijinal dünyasına gidiyoruz ve El Reloge sizlerle.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Fransız müziğinin etkileyici melodilerinden birine uzanıyoruz. Dalida'nın seslendirdiği Concert de Pour Une Voix, Alpay'ın repertuarında Ayrılık Rüzgarı adıyla Türkçe hayat buldu. Türkçe sözler Alpay'a ait. Müziği ise Semperu imzasını taşıyor. Ayrılık Rüzgarı 1975 yılında, Ayrılık Rüzgarı Mecnun derlerdi 45'liğinde, Yonca Plak etiketiyle yayımlandı. Türkçe dönemin kayıtlarına ilişkin kaynaklarda Alpay'ın yanı sıra Ferit Ergin'in düzenleme ve müzisyen olarak katkısı da belirtiliyor. Daha sonraki yıllardaysa şarkı Alpay'ın 2000 tarihli Yüreğine Al Küçük Bir Öykü albümünde de yer aldı. Bu kayıtta düzenleme Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik imzasını taşıyor. Şimdi Dalida'dan Concerto Pour Une Voix şarkısı sizlerle.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Alpay denildiğinde 1960'ların sonlarını hatırlatan şarkılardan biri var. Bekle Aynı İskelede. Bu eser Engelberg Humperdinck'in Am I That Easy To Forget adlı şarkısının Türkçe uyarlamasıydı. Aynı dönemde Jim Reeves'in de seslendirdiği bu eser, Türkiye'de Alpay'ın yorumuyla bambaşka bir kimlik kazandı. Bekle Aynı İskelede Aşk Rüyası adlı 45'lik plakta yayımlandı. Kayıtta Yalçın Ateş Orkestrası Alpay'a eşlik etti. Alpay'ın bu yorumu daha sonra Eylül'de Gel Demiştim adıyla bilinen repertuarında da yer aldı. Ancak ilk dönem kaydı 1969 tarihli 45'liktir. Humperdinck'ten Am I That Easy To Forget adlı şarkıyı dinliyoruz.
0: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyiciler, Bir Sen Vardın adlı şarkıdan bahsedeceğiz şimdi. Alpay'ın Bir Sen Vardın adlı şarkısı 2004 yılında yayımlanan Sessiz Kalma albümünde yer aldı. Eserin Türkçe sözleri Gönül Şen'e, müziği ise Ufuk Doğan'a ait. Dolayısıyla bu şarkıyı yabancı bir eserin Türkçe aranjmanı olarak değil, Alpay'ın daha sonraki dönem repertuarındaki özgün çalışmalarından biri olarak değerlendirmek gerekiyor. 2008 yılında yeniden yayımlanan Sessiz Kalma albümünde de aynı eser yer almıştır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, ve programımızın son şarkısına geliyoruz. Alpay'ın Boş Kadeh adlı eseri, Rus halk müziğinin en tanınmış ezgilerinden Kalinka üzerine kurulmuş bir Türkçe uyarlamadır. Kalinka'nın bestecisi İvan Petrovich Larinakov olarak gösterilse de eser geleneksel halk ezgisi niteliğiyle de anılıyor. Alpay'ın Boş Kadeh yorumunun Türkçe sözleri Fecri Ebcioğlu imzasını taşıyor. Kayıt 1969 yılında Boş Kadeh Yağmur 45'liği olarak yayımlandı. Alpay'a Antik 4 Orkestrası eşlik etti. Daha sonra Kalinka başlığıyla 1973 tarihli 7 Dilde Alpay albümünde de yer aldı. Şimdi Rus müziğinin bu unutulmaz melodisini dinleyelim. Kalinka Traditional sizlerle.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Efsane Şarkılar programımızda Alpay'ın müzik dünyasına uzandık. Tom Jones'tan Fransız müziğine, Latin Amerika'dan Rus halk ezgilerine kadar uzanan melodilerin Türkiye'de nasıl yeni bir kimliğe kavuştuğunu gördük. Kimi zaman bir yabancı şarkının Türkçe sözlerle yepyeni bir hikayeye dönüştüğüne, kimi zaman da Alpay'ın kendi yorumuyla eserin bambaşka bir karakter kazandığına tanıklık ettik. 1960'ların ve 70'lerin plaklarında hayat bulan bu şarkılar, aradan geçen yıllara rağmen hala kulaklarımızda. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Çiftçisoy, teknik yapımda Fatma Vural. Bir sonraki Efsane Şarkılar programında yeniden buluşmak üzere. Müziğin geçmişten bugüne uzanan hikayesinin hep hayatınızda olması dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 19.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin hakkıyla beraber kalkınmanın kapısıdır ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde asayiş konulu toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri takip ediliyor. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti sayın dinleyiciler. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. 22 ilde son 5 günde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığını söyledi. Ve spor. Futbol heyecanı bu akşam devam ediyor sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de Eyüp Spor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın saat 20'de başlaması planlanıyor. Avrupa futbolunda ise Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İstanbul'un temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Barcelona'nın kamp kadrosu da açıklandı. Öte yandan Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da başlaması bekleniyor. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum. sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Biliyor muydunuz?
3: Dünya üzerinde kaç ırk vardır? Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çok sayıda insan ırkı bulunuyor. Irkların birbirinden ayrılmasında ve tanımlanmasında çeşitli gen sistemleri ve morfolojik özellikler kullanılıyor. Carlton Kuhn'a göre insanlar iskelet yapısına göre 5 temel ırka ayrılıyor. Tüm diğer ırkların da bu ırkların birbiriyle melezleşmesinden ortaya çıktığı kabul ediliyor. Birincisi Kafkas ırkı. Kafkasya, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan bölgesini kapsıyor. Karakteristik özellikler arasında düz yüz, yüksek alın, ince dudaklar, dar ve öne çıkık burun, dalgalı saç, yüz ve vücutta yüksek kıl oranı, beyaz kahverengi arası cilt rengi sayılıyor. İkincisi Moğol ırkı. Çin, Japon, Eskimo, Ainu ve Amerika yerlilerini yani Kızılderilileri kapsıyor. Karakteristik özellikler arasında sarı deri rengi, yüz ve vücut kıllarında seyreklik, yuvarlak yüz, çıkık çene kemikleri, az gelişmiş kaş kemerleri, basık burun ve yüz, kısık gözler, şişkin göz kapakları, düz siyah saçlar sayılıyor. Bir diğer belirgin özellik, erkek ve kadınların dış görünüşlerinin diğer ırklara kıyasla daha fazla birbirine benzemesi. Üçüncü ırk, Kongo ırkı. Zencileri ve Afrika pigmelerini, yani kısa boylu ırkları kapsıyor. Karakteristik özellikleri, çok koyu deri rengi, kıvırcık saçlar, seyrek kıllılık, dar bir baş, ileriye çıkık üst çene, geniş burun, kalın dudaklar, az gelişmiş çene ve dar kalça kemeri. Dördüncü ırk, Kapoid ırkı. Kongo ırkı dışındaki Afrika ırklarını kapsıyor. Çok uzun boy, kahverengi siyah arası deri rengi ve özellikle kadınların kalçalarında yüksek oranda yağ toplanmasıyla karakterize ediliyor. Bu ırkın en tipik örneği de Bushmanlar. Beşinci ırk Avustralya ırkı. Avustralya başta olmak üzere çevre adalarda yaşayan ırkları kapsıyor. Çok farklı coğrafyalarda yaşamaları nedeniyle ortak özelliklerini saymak diğer ırklara göre daha zor. Ancak açık deri rengi ve geniş burun en temel tanımlayıcı özellikleri.
2: Biliyor muydunuz?
3: Hayvanlar neden kış uykusuna yatarlar? Yaz ayları aslında tüm doğa için en güzel ve canlı geçen günlerdir. Kış geldiğinde insanlar günün büyük bir kısmını sıcak alanlarda geçirmektedir. Alışveriş merkezleri, çalıştıkları alanlar ve evleri oldukça sıcaktır. Ayrıca üstlerine giydikleri kazaklar da bu soğuğu pek hissettirmez. Peki hayvanlar bu zor şartlarda hem de hiçbir koruma önlemi olmadan nasıl sağlıklı kalabilirler? Bazı hayvanların tercihi daha sıcak bölgelere göç etmektir. Özellikle kuşlar ve balıklar bu yolu tercih eden önemli hayvan gruplarıdır. Bazı hayvanlarsa bu dönemde daha sık ve gür çıkan tüyleriyle soğuktan korunmaya ve kamufle olmaya özen göstermektedirler. Toprağın altında daha önceden kazdıkları alanlar yine hayvanların en önemli korunak bölgelerindendir. Ama bazı hayvanlar vardır ki mecburen uykuya yatmak zorundadırlar. Kış uykusunda hayvan hayat ve ölüm arasında sürekli gidip gelmektedir. Bu dönemde hayvanların vücut ısıları sıfırın altındaki herhangi bir dereceye kadar inebilir. Kalp atışları oldukça azalan bu hayvanların eski hayatlarına dönmesi ise havaların ısınmasından hemen sonra gerçekleşir.
2: Biliyor muydunuz?
3: Beynin metabolizmasında sadece karbonhidrat, yani glikoz kullanıldığını, mavi balinaların dişleri yerine kıkırdakları olduğunu, insanların doğduktan birkaç gün sonraya kadar hiçbir şey duymayacak kadar sağır olduklarını, nanenin sanılanın aksine ferahlatırken soğuğu algılayan sinir uçlarına değil, sıcağı algılayan sinir uçlarına etki ettiğini biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz. İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Diler Demir'le birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenler, bazen bir insan çıkar sahneye, bir bakışıyla güldürür bizi, bir sözüyle düşündürür, bir taklidiyle kahkahalara boğar. Sonra perde kapanır, ışıklar söner ama geriye yalnızca gülüşler kalmaz. Bazen bir soru kalır aklımızda, bazen hayatın içinden tanıdık bir yüz, bazen de kendimize itiraf etmekte zorlandığımız bir gerçek. İşte bazı sanatçılar vardır, insanları yalnızca eğlendirmez, yaşadığı topluma da ayna tutar. Onların mizahında hayatın telaşı, insanın zaafları, bürokrasinin karmaşası, adaletsizlikler ve gündelik hayatın türlü çelişkileri vardır. Bugün gülüşlerin ardına saklanan gerçekleri sahneye taşıyan bir sanatçıyı anacağız. Kimi zaman bir vatandaş, kimi zaman bir yönetici, kimi zaman sıradan bir insan. Her karakterinde başka bir hikaye, her oyununda başka bir toplumsal gerçek. Türk tiyatrosunun ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden Levent Kırca. Bugün İz Bırakanlar programımızda onun yaşamına, sanat yolculuğuna ve hafızalarımıza kazınan karakterlerine konuk oluyoruz. Çünkü bazı insanlar aramızdan ayrılsalar da sesleri susmaz. Sahnedeki duruşları, canlandırdıkları karakterler ve bize bıraktıkları düşünceler yaşamaya devam eder. Gelin hep birlikte hatırlayalım Levent Kırca'yı ve onun kahkahalarla anlattığı hayatı. Programımıza olacak o kadarla özdeşleşen o unutulmaz müzikle başlayalım. Grup Gündoğarken söylüyor, olacak o kadar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca 28 Eylül 1950'de Samsun'da dünyaya geldi. Öğretmen bir annenin ve ressam bir babanın oğlu olarak büyüdü. Genç yaşlarda tiyatroyla tanıştı ve sahneye adım attı. 1965 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yolculuğu onu zamanla Türkiye'nin tanınan tiyatro ve televizyon sanatçılarından biri haline getirdi. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda çalıştı. Klasik tiyatronun yanı sıra halkın gündelik yaşamından beslenen, toplumsal meseleleri öne çıkaran bir sanat anlayışı geliştirdi. Onun için sahne yalnızca bir karakteri canlandırma yeri değildi. İnsanları anlamanın, toplumun nabzını tutmanın ve kimi zaman söylenmesi güç gerçekleri anlatmanın da bir yoluydu. Tiyatroda karakter yaratmak, yalnızca bir kostüm giymek ya da sesi değiştirmek değildir sevgili dinleyenler. O, karakterin yürüyüşünü, bakışını, korkusunu, öfkesini ve çelişkilerini seyirciye hissettirmektir. Levent Kırca, farklı tiplemeleriyle bunu başarabilen oyunculardandı. Bir karakteri canlandırırken bazen abartıyı kullandı, bazen gündelik konuşmanın içindeki komediyi yakaladı. Ancak seyircinin tanıdığı bir gerçekliği de sahneye taşıdı. İşte bu yüzden onun karakterlerine baktığımızda yalnızca bir oyuncuyu değil toplumun farklı kesimlerinden insanları da görüyorduk. Çünkü sahnede anlatılan hikaye çoğu zaman bizim hikayemizdi ve o hikayelerin merkezinde insan vardı. Sevgili dinleyenler, tiyatronun gücü bazen bir cümlede gizlidir, bazen bir sessizlikte, bazen de seyircinin hiç beklemediği bir anda ortaya çıkan ince bir ironide. Levent Kırca'nın sanat yolculuğunda da toplumsal eleştiri önemli bir yer tutuyordu. Ne yaşar, ne yaşamaz, Asiye nasıl kurtulur ve Adam Adamdır gibi oyunların sahne dünyasında yer aldı. Güzel ve Çirkin, Sefiller, Kadıncıklar ve Üç Baba Hasan gibi yapımlarla tiyatro seyircisinin karşısına çıktı. Oyunlarında insan ilişkileri, toplumdaki çelişkiler ve hayatın acı tatlı gerçekleri farklı biçimlerde ele alındı. Levent Kırca'nın mizahını özel kılan noktalardan biri de şuydu. Seyirci önce gülebiliyor, ardından o gülüşün nedenini düşünmek zorunda kalıyordu. Bir karakterin çaresizliği bize tanıdık geliyordu. Bir yöneticinin tavrı, bir memurun davranışı, bir vatandaşın kendini anlatma çabası. Bunlar yalnızca sahneye ait ayrıntılar değildi sevgili dinleyenler. Gerçek hayatın içinden alınmış kesitlerdi. Mizahın en etkili biçimi belki de budur. Gerçeği öyle bir anlatırsınız ki insan önce güler, sonra kendi kendine sorar. Ben bunu nerede gördüm? Bu davranışla daha önce karşılaştım mı? Belki de bu hikayenin içinde benim de payım var. İşte Levent Kırca'nın sahne anlayışını hatırlarken üzerinde durmamız gereken noktalardan biri mizahın bu sorgulayıcı gücüdür sevgili dinleyenler. Şimdi onun oyunculuk yeteneğini farklı yönleriyle ortaya koyan unutulmaz karakterlerinden örneklere geçiyoruz. Sevgili dinleyenler, Levent Kırca'nın oyunculuk gücünü ortaya koyan karakterlerden biri de sarhoş tiplemesiydi. Konuşması, yürüyüşü, mimikleri ve kendine özgü tavırlarıyla izleyenleri güldürürken gündelik hayattan tanıdık bir insan portresi çiziyordu. Bir karakteri inandırıcı kılmak, onun yalnızca görünüşünü değil, davranışlarını ve dünyaya bakışını da yansıtabilmekle mümkün. Şimdi Levent Kırca'nın bu unutulmaz tiplemesinden kısa bir kesitle sizleri baş başa bırakalım.
1: Dur.
2: Ne oldu abi?
1: Gene mi sen?
2: Abicim, o kadar söyledim ben buna. Burada dedim çevirme vardır dedim, girmeyelim dedim, başka sokaktan gidelim dedim ama beni dinlemedi abicim.
1: Benden kaçabileceğini mi zannettin? Çıkar ehliyetini, ruhsatını.
3: Niye veriyormuşum ya? Bu araba değil ki abicim, bu Arap.
1: Şimdi ehliyetsiz Arap mı kullanıyorsun?
3: Vallahi ben kullanmıyorum arabı. Arabı kim kullanıyor onu da bilmiyorum.
2: Ben bundan şikayetçiyim.
1: Niye?
2: Onu aldı vermiyor onu.
3: Abicim siz ruhsat olmadı mı ne yaparsınız?
1: Bağlarız. Bağlarız.
4: Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Şimdilik iyiyim. Biliyorsun bir süre hastanede yattım çıktım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sen şu ilaçlarından biraz daha alsana. Anksiyeten tutabilir.
1: Yoksa gene mi o?
4: Evet ve bu sefer dinozora binmiş.
1: Yok deve.
4: Evet evet deveye binmiş.
1: Park et. Hatta çık. Ne lan bu?
3: Deve.
1: Demek deve. Artık... Deveyle mi dolaşıyorsun trafikte?
3: Memur bey abicim ya. Bunun hiç benzin derdi yok. Son zamlardan sonra herkes deveye binse iyi olur anlıyor musun?
1: Ehliyet ruhsat.
3: Abicim devenin ruhsatı olur mu ya? Devene ruhsatını mı istiyorsun? Yok deve.
1: Yok mu? O zaman bağlıyorum bu deveyi.
3: Ulan deveye otomobil muamelesi yapan memuru da ilk defa görüyorum ha.
0: Bir karakteri unutulmaz kılan yalnızca söyledikleri değil sevgili dinleyenler. Onu canlandıran oyuncunun o karaktere kattığı ayrıntılardır. Levent Kırca da mimikleriyle, beden diliyle ve ses tonuyla sıradan bir durumu kahkaha dolu bir sahneye dönüştürmeyi başarıyordu. Onun mizahında güldürmek kadar insanı gözlemlemek ve düşündürmek de vardı. Şimdi biraz farklı bir karakterle devam edelim. Noel Baba. Çoğumuzun zihninde hediyelerle, yeni yıl sevinciyle ve kırmızı kostümüyle yer etmiş bir figür. Peki, Levent Kırca'nın yorumuyla karşımıza çıktığında nasıl bir tablo ortaya çıkar sizce? Usta sanatçının kendine özgü mizah anlayışını yansıtan Noel Baba tiplemesinden bir kesit sunuyoruz şimdi.

0: Sayın seyircilerimiz iyi akşamlar. Geçen yılda Kanal D'yi ve Olacak O Kadar'ı seçmiştiniz. Yeni yıla birlikte girmiştik. Bu yılda Olacak O Kadar ekibi sizin için çok çalıştı ve çok güzel skeçler hazırladı. Eğer zamanınız değerliyse ve boşa harcayacak vaktiniz yoksa o halde birlikteyiz. Başlıyoruz.
1: Neredesin lan? Ne bu hali?
2: Nasıl ne? Hırsızlığa çıkmıyor muyuz abi? Esas senin halinde böyle Noel Baba gibi.
3: Ulan bu gece yılbaşı. Hayvan, yılbaşında insan Noel Baba kılığına girer. Bu gecenin mana ve ehemmiyeti ne?
2: Zengin olacağız abi.
3: Ulan tamam zengin olacağız da, yani mesleğimizin gereklerini yerine getirirken bu gece Noel Baba kılığına gireceğiz ki polis bize uyanmasın. Çakıyor musun?
2: Çaktım abi.
3: Hadi al şunu giyin. Vakit kaybetmeden. Ne bileyim yılbaşı ya. Gazinoyu taverneye maverneye bir yere eğlenmeye gitmişler.
2: Ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Herkes yılbaşı kutlarken affedersin biz eşek gibi çalışıyoruz. Ne sigorta var ne sendika var.
3: Sus lan. Bırak lan bu aydın ağızlarını. Hadi gidelim daha soyulacak çok ev var oğlum. Yürü.
4: Bak yılbaşı bayram demeden gecesini gündüzüne katıp çalışan biri daha. Kolay gelsin memur bey.
5: Hayırdır?
4: Hayır. Biz şeyiz. Noel babalarız.
2: Hmm. Bir şirket reklam yapalım diye bizi kiraladı.
4: Buyurun. Şu fritöz de sizin olsun. Patates kızartır yersiniz. Güle güle kullanın.
5: Sağ ol.
4: Allah sağ olsun.
5: İyi yırttık vallahi.
2: Vallahi iyi yırttık.
4: Allah çok şanslıyız bak. Açık pencere.

0: polis, jandarma, silahlı kuvvetler.
1: Dur lan. Ne köpüre köpüre bağırıyor. Görmüyor musun biz Noel babasıyız.
2: Bizim babalara geldik.
0: İçeri nasıl girdiniz?
1: Noel baba nasıl girer? İçeri şömineden, bacadan, kapıdan. Oğlum biz Noel babayız. Bir kere niyet etmişiz hediye vermeye. İğnenin deliğinden olsa geçer gireriz.
0: Ana, bize hediye mi getirdiniz? Televizyonumuz falan yok. Yatalım uyuyalım dedik. Yılbaşı bizim neyimize?
2: İyi yapmışsınız.
3: Bana ne getirdiniz?
2: Televizyonları yokmuş be abi. Verelim gitsin ya.
1: Ulan ver gitsin. Verelim. Sana televizyon getirdi Noel babaları.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Hadi
3: bu iyiliğinizin altında kalmak niyetinde değilim. Bir dakika bekleyin. Ben de size bir hediye vereceğim. Dur.
2: Abi polis falan çağırmasın mı?
1: Ağzını ayrı aç lan.
3: Yavuz kalk oğlum kalk. Al sazını da gel kalk.
4: Ne oldu baba ya?
3: Noel babalar geldiler. Bize televizyon hediye ettiler. Sen de bir türkü söyle kalk oğlum kalk.
4: Kalk yavrum.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Bu benim oğlum Yavuz. Met etmiş gibi olayım. Sesi çok güzeldir. Bu yılbaşı için size bir türkü armağan edecek.
2: Okusun abi.
1: Sus lan. Daha soyulacak çok ev var. Zahmet etmeseydiniz.
5: Levent Kırca'nın oyunculuğundan tanıdığımız bir karakter bile bambaşka bir anlam kazanabiliyordu. Kostümün ve görünüşün ötesine geçen mizahıyla alışılmış kalıpları sorgulatmayı ve izleyiciyi şaşırtmayı başarıyordu Levent Kırca. İşte onu yıllar boyunca hafızalarımızda yaşatan özelliklerden biri de buydu. Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca'nın unutulmaz karakterleri arasında kendine özgü tavırları ve olaylara yaklaşımıyla hafızalara kazınan Cevat Kelle de bulunuyor. Usta oyuncunun bu karakter üzerinden kurduğu mizah, onun insanları ve toplumsal hayatı gözlemleme becerisinin de bir yansımasıydı. Bazen gerçeği anlatmak için uzun cümlelere ihtiyaç yoktur. Doğru zamanda söylenen bir söz, bir bakış ya da küçük bir mimik anlatılmak isteneni tek başına ortaya koyabilir. Şimdi Cevat Kelle'nin dünyasına konuk oluyor ve arşivimizden kısa bir kesit dinletiyoruz.
6: Sayın seyirciler, iyi günler. Bugün ansızın bir şey oldu. Öyle ansızın bir şey oldu ki neye uğradığımızı bir türlü anlayamadık. Sabah saat 8.30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz, başını sallar, salla baştır. Sallama başını, sallama başını, başına bir şey gelir dedim, anlamadı. Birden bir helikopter sesi duyduk. Cevat'a koş bir bak bakalım dedim. Cevat başını camdan çıkarttı. Pencereyi açmayı unuttuğu için yaralandı salak. Bir helikopter olacak o kadar televizyonun bahçesine indi. Ben apar topar hazırlandım, mikrofonumu aldım. Salak da çekimlerde lazım olur düşüncesiyle kamerasının yanı sıra iki sandalye, bir otomobil lastiği, merdiven, çöp kovası, bir kedi, boya tenekesi, kara başlıklı çivi, taban süpürgesi, bir şişme yatak, 4 adet prezervatif, 2 kilo alçı ve 8 yumurta teçhizat olarak yanına aldı. Helikopterin indiği alana koştuk. Bir de baktık ki ne görelim. Daha doğrusu ben gördüm, Cevat'a söyledim. Cevat, helikopterden inene bak, bu asil nadir dedim. Ne yapayım dedi. Görüntüle dedim, görüntüledi. Biz Asir Nadir Bey'i KKTC'de zannede duralım. O orada durmamış, helikoptere atladığı gibi soluğu olacak o kadarın bahçesinde almıştı.
7: Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Efendim sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
8: Sizin televizyonunuzdan çok önemli açıklamalar yapacağım.
7: Bizim televizyonumuzu neden seçtiniz?
8: Çok gırgır.
7: İngiliz hükümeti sizi istiyor.
8: Benim de isteklerim var ama olmuyor. Biraz sonra burada Sayın Cavit Çağlar'la buluşacağım. Ondan sonra da bomba gibi açıklamalarım olacak.
6: Gerçekten de çok geçmeden makam otomobilleri birbirlerini kovalayarak geldiler ve olacak o kadar televizyonun hemen önünde durdular. Arabadan önce Cavit Çağlar, arkasından çalgıcılar, çengiciler indiler.
7: Cavit Bey, sizi beklemiyorduk.
8: Yavşaklığınızın lüzumu yok hanımefendi. Ben Asil Bey'e geldim.
7: Efendim, sizin asıl ziyaretinizin Asil Nadir'le İngiltere arasında bir köprü oluşturmak olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz?
8: Geçme namert köprüsünden ürkütürsün bakbakları diye bir espri yapacağım ben şimdi size.
6: Diye söze başlayan bakan bilindik bilinmedik pek çok ünlü küfürü ard arda sıralayarak uzun bir konuşma yaptı. Cevat'ın kendisini görüntülediğini fark eden bakan Cevat'ın hatırını sormadan da geçemedi.
8: Ya, çekme diyorum ya.
6: İşte böyle. Sonra pencereler kapandı, kapılar sürmelendi, bir kömür duman ile tüsülendi akşamlar. Ne?

0: Merak etmeyin, bomba gibi açıklamalarımız olacak. Ama haftaya, şimdi Sayın Mesut Yılmaz'ın da gelmesini bekliyoruz. Haftaya yer yerinden oynayacak.
1: Diyerek kapıyı kapattı. Cavit Çağlar, Asil Bey Türk yemeklerine hasret kalmıştır diyerek yoğurtlu kabak dolması, barbunya plaki ve dilber dudağı ısmarladı. Çok geçmeden fasıl başladı. Tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle kamerasını kabak dolmasının içine saklayarak gizli kamera haline getirdi. Şu anki görüntüleri bu sayede elde ettik. Ama çok geçmeden Cavit Bey dolmanın içindeki kamerayı buldu. Asil Nadir asıl neyi açıklayacak? Cavit Bey'in Asil Nadir'le ne işi var? Mesut Yılmaz bu toplantıya gelecek mi, gelmeyecek mi? Haftaya bu soruların yanıtlarıyla karşınıza olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.
2: Cevat Kelle, Levent Kırca'nın oyunculuğuyla belleğimizde yer eden karakterlerden biri. Bazen bir bakış, bazen bir söz, bazen de olaylar karşısındaki bir tavır. Mizahın gücü çoğu zaman bu küçük ayrıntılarda saklıdır. Levent Kırca, karakterlerine kattığı o özgün yorumla izleyicisini güldürürken hayatın içinden kesitler sunmayı da başarıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sıra Levent Kırca denildiğinde pek çok kişinin hatırlayacağı karakterlerden biri olan Küçük Hüsamettin'de. Onun konuşması, davranışları ve olaylar karşısındaki tutumuyla şekillenen bu karakter, olacak o kadarın unutulmaz tiplemeleri arasında yer aldı. Levent Kırca'nın karakter yaratma ustalığını gösteren bu örnekte, ayrıntıların ve oyunculuk yorumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Gelin yıllar öncesine uzanalım ve Küçük Hüsamettin'i bir kez daha hatırlayalım.
3: Amerikan Başkanı Bill Clinton, bildiğiniz gibi değil anacığım. Özgürlükler Ülkesi Başkanı'nın cinsel özgürlüğü dünya gündeminde yerini alırken, olacak o kadarın gündeminde ise Bill Clinton, Küçük Hüsamettin ve Küçük Hüsamettin'in annesi Melahattin oluşturduğu üçgen yer alıyor.
4: Anne! Anne, kapı çalıyor. Kapıya baksana anne. Buyurun, kime bakmıştınız?
5: Melahat Gül evde mi?
4: Melahat Gül benim annem oluyor ama evde değil. Ne vardı?
5: Ona bir mektup var ama Amerika'dan. Ta Amerika'dan.
4: Ta Amerika. Ver bakayım.
5: Yok, sana veremem. Çünkü taahhütlü bu.
4: Amerika'da bizim kimimiz kimsemiz yok ki. Kimden geliyor?
5: Bil bakalım kimden.
4: Kim peki?
5: Bil. Bir şey bil.
4: Amerika'dan Pekos bil.
5: Ne bil?
4: Mehmet Ali Erbil.
5: Salah. Clinton bil.
4: Ana, Amerikan marşı mı çalıyor ne?
5: Müzikli. Hem de kokulu.
4: Versene bakayım şunu, kamera şakası mı bu?
5: Saçmalama, imzala şunu. Kamera şakası yapacak olsam senin gibi modası geçmiş bir arabeskçiye mi yaparım Sibel Cam dururken?
4: Birisi bize şaka yapıyor olabilir. En iyisi bunu anneme sormak.
6: Hüsamettin, aç yavrum. Ayaklarıma kara sular indi.
4: Geliyorum anne, bir dakika.
6: Hüsamettin, nasılsın yavrum?
4: Sağ ol anne. Birisi bizimle eğleniyor. Kamera şakası bile olabilir anne.
6: Ah, ne söylüyorsun yavrum? Çatlatma beni. Dur şöyle Hüsamettin. Yoruldum zaten.
4: Şimdi bu mektup bize güya Amerika'dan gelmiş. Güya mektubu da Bill Clinton yazmış.
6: Salak salak gülme Hüsamettin. Bu bizim şarkımız. Koku da bilin ki.
4: Sen bili nereden biliyorsun?
6: Eski bir hikaye bu yavrum.
4: Tazele de dinleyelim.
6: Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum.
4: Kod adım var mıydı anne?
6: Hayır yavrum. O zamanlar kod adım o da değildi. Ben de göbek adımı kullandım.
4: Ne kadar heyecanlı. Matahari gibi. Sen Amerika'ya ne münasebetle gittin?
6: Özal katarakt ameliyatına giderken beni de yanında götürdü. Houston hastanesine hasta bakıcı olarak yerleştirdi.
4: Devletin sana verdiği gizli görev neydi?
6: Bunu sana açıklayamam yavrum. Ancak Uğur Dündar'a, belki arenada. Biliyorsun ödül aldı. Eğer sen ne merak ediyorsan kamuoyuyla birlikte öğrenebilirsin. Bir devlet sırrı bu. Bunu bir Allah, bir ben, bir Bil, bir Cumhur Baba, bir de eski genelkurmay biliyor.
4: Bir de küçük Hüsamettin bilse kalenin taşı mı düşer?
6: İsrar etme Hüsamettin. Kamyon altında can vermek mi istiyorsun?
4: Ay, şeytan dürttü. Bil'le tanıştınız peki?
6: Çok hoş bir anıdır o Hüsamettin. Bir gün Houston'da hastanede oturuyordum. Hemşire bana dedi ki, sister yerime biraz bakar mısın? Çişim geldi, tuvalete gideceğim dedi. Ben de hay hay dedim. O sırada kapı çalındı. Kam dedim. Bil bakalım gelen kimdi?
4: Bilemedim.
6: Bildi.
2: Yıllar geçse de bazı karakterleri unutmayız sevgili dinleyenler. Çünkü onların tavırlarında tanıdık bir şeyler buluruz. Bir davranışı, bir sözü ya da hayatın içinden bir ayrıntıyı. Küçük Hüsamettin de Levent Kırca'nın geniş karakter dünyasından hafızalarda kalan örneklerden biri. Usta sanatçının başarısı canlandırdığı karakterleri yalnızca güldüren tiplemeler olmaktan çıkıp seyircinin belleğine yerleştirmesiydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca'nın canlandırdığı karakterler onun oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyordu. Her birinde farklı bir ses, farklı bir tavır ve farklı bir insan hikayesi vardı. Şimdi de bu karakterlerden Bestami Balta'yı hatırlayacağız. Levent Kırca'nın yorumuyla hayat bulan Bestami Balta'dan kısa bir kesit geliyor şimdi.
0: Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Bir işte yaşamınız programında daha birlikteyiz. Bu akşam hepinizin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Bestami'ye işte yaşamınız diyeceğiz. Efendim hoş geldiniz Sayın Bestami.
7: Efendim hoş bulduk.
0: Efendim Bestami Bey'in soyadı Balta. Neden Balta soyadını kullanmıyorsunuz?
7: Efendim bilindiği gibi Bestami ismi daha kolay hatırda kalıyor.
0: Ama Balta da uzun bir soyad değil.
7: Ay şekerim senin anlayacağın Balta soyadını ben kendime yakıştıramadım. Düşün bir yandan müzisyensin, öteki yandan soyadın Balta. Ay oduncu muyum ben ayol? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Ay güldürme beni, babama da söyledim. Nereden buldun bu soyadını dedim. O da güldü.
0: Efendim babanız Şemsettin Balta, bisiklet tamircisiydi, doğru mu?
7: Ay nasıl da biliyorsunuz. Bunu bilmeyecek ne var ayol? Aa, vallahi çok iyi araştırmışsınız. Sanki bana kazılardan sikke buldu.
0: Bir şey mi söylediniz?
7: Ay şekerim benim babam şarkıcı olmamı istemezdi. Şarkı söylersen ağzına biber sürerim derdi. Ben de inadına okurdum. Dede efendiden, veli efendiden. Artık ne kadar efendi varsa. Ben okurdum. Babam da basardı biberi, basardı biberi.
0: Ağzınız, ağzınız yanmaz mıydı Sayın Bestami Balta?
7: Yok yanmazdı. Ay yanmaz olur mu ayol? Aa, yanar yanar tutuşurdum. Benim dudaklarım mermer taşı mı? Böyle yanardım yanardım da dudaklarım kadın budu köfte gibi olurdu. Ondan sonra buna rağmen okurdum. İnadına okurdum. Üstüne de gider damacana damacana langır langır langır langır langır suları içerdim.
0: Peki Bestami Balta.
7: Ya şu baltayı sohbetin içine sokmasak.
0: Olur. Efendim babanız sizin şarkıcı olmanızı istemezdi. Oysa anneniz sesinizin güzelliğini daha çocuk yaşlarda fark etmişti.
7: Bebekken? Ay doğru. Evet ağladığım zaman usul ve makam ile ağlarmışım.
0: Evet Sayın Bestami. Şimdi çağıracağımız kişi sizin şöhretinize yardımcı olan, bir anlamda sizin yaratıcınız da diyebiliriz.
7: Hayır efendim, beni kimse yaratmadı şekerim. Beni Allah yarattı çok şükür. Ben de çalıştım, çabaladım, tırnaklarımla şöhret oldum.
0: Sanatçı Levent Kırcı'yı çağırıyorum ben. Buyurun.
7: Ay bu da mı burada? Suratsız şey. Aa, ay kimler gelmiş ayol? Ay hiç sevmem bu adamı.
0: Hoş geldiniz Levent Bey. Ne diyeceksiniz Bestami Bey hakkında?
7: Vallahi Bestami Bey her ne kadar hikaye kahramanı ise de ilerleyen zaman içinde gerçek bir kişilik oldu çıktı. O, Küçük Hüsamettin, Hakkı Bey ve diğerleri.
4: Ay hiç sevmiyorum bu herifi.
0: Onları siz yarattınız, öyle değil mi?
8: Canlandırdım.
0: Tabii yarattım da denilebilir. Özellikle kemancı Hakkı Bey'i sonradan seyrettiğimde yeni bir kişilik görmüş gibi oluyorum. Yani şu kadarını söyleyeyim, her birinin makyajı en aşağı 2 saat sürüyor. Size de teşekkür ederiz Sayın Kırca. Sizi de şöyle alalım. Evet Bestan Bey, işte albümünüz burada. Bir de şarkı söyleyin de programımızı kapatalım.

0: Bestami Balta da Levent Kırca'nın karakter yaratma ustalığını hatırlatan örneklerden biri sevgili dinleyenler. Bir oyuncunun başarısı, birbirinden farklı kişilikleri seyirciye inandırıcı biçimde aktarabilmesinde saklıdır. Levent Kırca, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle bunu başaran sanatçılardandı. Her karakterinde ayrı bir renk, her sahnesinde hatırlanmaya değer bir iz bıraktı. Sevgili dinleyenlerimiz, birbirinden farklı karakterleri hatırladık. Her birinde Levent Kırca'nın oyunculuk gücüne, ayrıntıları yakalama becerisine ve mizah anlayışına tanıklık ettik. Ve şimdi Levent Kırca denildiğinde milyonlarca insanın hafızasında canlanan o programa geliyoruz. Olacak o kadar. 1986 yılında TRT'de başlayan ve daha sonra farklı televizyon kanallarında devam eden program, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin gündelik yaşamını mizahla ele aldı. Programın gücü, güncel olayları ve toplumsal meseleleri skeçler aracılığıyla anlatmasındaydı. Kimi zaman bürokrasinin içinde kaybolan vatandaşın halini gördük, kimi zaman gücün ve makamın insan davranışlarını nasıl değiştirdiğini, kimi zaman da küçük çıkarların, büyük sözlerin ve bitmeyen bahanelerin komik yüzünü. Küçük Hüsamettin, Cevat Kelle, Bestami Balta ve daha nice karakter. Her biri Levent Kırca'nın oyunculuğuyla seyircinin zihninde ayrı bir yer edindi. Programın adı bile zamanla günlük konuşmaların bir parçası haline geldi. Olacak o kadar. Bu söz kimi zaman şaşkınlıkla, kimi zaman kabullenişle, kimi zaman da yaşanan bir olayın karşısında söylenen ironik bir cümle olarak hatırlandı. Fakat programın asıl etkisi yalnızca güldürmesinde değildi. Seyirci ekranda gördüğü olaylarla kendi hayatı arasında bağ kurabiliyordu. Çünkü anlatılanlar uzak ve yabancı meseleler değildi. Çoğu her gün karşılaşılabilecek insan davranışlarından doğuyordu. Levent Kırca'nın mizahı toplumsal eleştirinin televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabileceğini gösteren örneklerden biri oldu. Aradan yıllar geçti. Televizyonun dili değişti, programlar değişti, izleme alışkanlıkları değişti. Ama insanın zaafları, hayatın çelişkileri ve gerçeği mizahla anlatma ihtiyacı varlığını korudu. Belki de bu yüzden Levent Kırca'nın bazı karakterleri bugün bile hatırlanıyor. Çünkü zaman geçse de insanı anlatmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmiyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenlerimiz, büyük sanatçıları hatırlarken onların seslerini de yeniden duymak isteriz. Bir cümleyi söyleyişleri, bir kelimeyi vurgulayışları, bir bakışla yarattıkları anlam. Bazen bir sanatçının hafızamızda kalması uzun bir konuşmadan çok kısa bir ifadeye bağlıdır. Levent Kırca'nın sanat yolculuğunda da sözün ve beden dilinin büyük bir yeri vardı. Onun mizahında abartı, taklit, ironi ve karakter yaratma ustalığı bir araya geliyordu. Ancak onun sahnesini yalnızca komik sözlerden ibaret görmek eksik kalır. Çünkü bir skeçte bizi güldüren şey çoğu zaman cümlenin kendisinden çok o cümlenin hangi durumda söylendiğiydi. Seyircinin bildiği bir gerçeğin sahne üzerinde beklenmedik biçimde ortaya çıkması. Bir insanın kendi çelişkisini fark etmeden konuşması. Ya da hepimizin tanıdığı bir davranışın abartılarak önümüze konması. İşte mizahın etkisi burada başlıyordu. Levent Kırca'nın karakterlerini bugün yeniden izlediğimizde yalnızca geçmişe ait bir televizyon programını hatırlamıyoruz sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bir dönemin insanlarını, alışkanlıklarını ve toplumsal yaşamını da hatırlıyoruz. Bir sanatçının kalıcılığı biraz da burada saklı değil midir? Yıllar sonra bile eserlerine döndüğümüzde yeni bir ayrıntı keşfedebiliyor, tanıdık bir davranışla karşılaşabiliyor ve bir kez daha düşünebiliyoruz. Levent Kırca'nın mizahı da bu yönüyle hafızamızda yaşamayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Her sanatçının bir de sahnenin dışında kalan hayatı vardır. Seyircinin karşısında güçlü, neşeli ve enerjik gördüğümüz insanın da kendi sınavları, mücadeleleri ve hayatın içinden geçen hikayeleri bulunur. Levent Kırca yalnızca oyunculuğuyla değil, yazarlığı, yönetmenliği ve tiyatro çalışmalarıyla da sanat dünyasında yer aldı. Uzun yıllar boyunca üretti, sahneye çıktı ve seyircisiyle buluştu. 12 Ekim 2015'te hayatını kaybettiğinde arkasında onlarca yıllık bir sanat birikimi ve onu izleyerek büyümüş geniş bir seyirci kitlesi bıraktı. Bugün onun yaşamını ve hayatını anarken bir sanatçının mirasının yalnızca oynadığı oyunlardan ibaret olmadığını da hatırlıyoruz. Bazen bir oyuncu canlandırdığı karakterlerle insanlara kendilerini gösterir. Bazen bir yazar söylenmesi güç olanı anlatır. Bazen bir komedyen insanların gülerken düşünmesini sağlar. Levent Kırca'nın sanatında bu üç yönü de hatırlamak mümkün. Elbette her sanatçının eserleri farklı biçimlerde değerlendirilir. Ancak onun Türk tiyatrosu ve televizyonundaki yerini yıllar boyunca seyirciyle kurduğu bağdan bağımsız düşünemeyiz sevgili dinleyenler. Bir dönemin insanlarını güldüren, gündelik hayatın çelişkilerini sahneye taşıyan ve karakterleriyle hafızalarda kalan bir sanatçı. Levent Kırca'nın ardında bıraktığı mirasın önemli bir parçası da budur sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programımızın sonuna geldik. Bugün birlikte Türk tiyatrosunun ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden Levent Kırca'nın yaşamını, sanat yolculuğunu ve hafızalarımıza kazınan karakterlerini hatırladık. Sarhoş Tiplemesi'nden Noel Baba'ya, Cevat Kelle'den Küçük Hüsamettin'e ve Bestami Balta'ya uzanan bu yolculukta onun oyunculuk dünyasından kesitleri sizlerle paylaştık. Her karakterinde başka bir yüzünü gördüğümüz usta sanatçı, güldürürken düşündüren, mizahıyla Türk tiyatrosunda ve televizyonunda unutulmaz bir yer edindi. Programı dinlerken belki onun canlandırdığı karakterlerden birini hatırladınız. Belki yıllar önce ailenizle birlikte televizyon başında izlediğiniz bir skeci. Belki de bir sahnesinde kahkahalarla gülerken sonrasında uzun uzun düşündüğünüz bir anı. Zaman geçiyor, yüzler değişiyor, sahneler değişiyor, perdeler kapanıyor. Ama sanatın insan ruhunda bıraktığı iz kolay kolay silinmiyor sevgili dinleyenler. Çünkü gerçek sanat yalnızca yaşandığı döneme seslenmez. Sonraki kuşaklara da bir şeyler bırakır. Bazen bir kahkaha, bazen bir düşünce, bazen de yıllar sonra yeniden hatırladığımız bir insanın sesi. Levent Kırca canlandırdığı karakterlerle yalnızca bir döneme değil, hafızalarımıza da seslendi. Onu bugün yeniden anarken geride bıraktığı sanat mirasını ve bizlere yaşattığı unutulmaz anıları hatırlıyoruz. 12 Ekim 2015'te aramızdan ayrılan Levent Kırca'yı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İz Bırakanlar programını hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Diler Demir, bir başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Sanatla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklar etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıda erişimini sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin haklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır. Ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde asayiş konulu toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri büyük. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. İki ilde son 5 günde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı açıklamasında bulundu. Ve spor. Avrupa futbolunda Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur.
1: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
2: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
3: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

kokulu sevda, gidilmez sahil gül kokulu.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını duyurdu. Güvenlik güçlerinin internet üzerinde işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya gündeminde Belçika'daki grev var sayın dinleyiciler. Kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Grevin ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Ekonomide haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı ile ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Tarımsal üretimi iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi araştırmacıları Anadolu'nun iklimine uygun yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ve spor. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik ile Bursaspor Basketbol karşılaşıyor. Voleybolda ise Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray Madeş Mobilya mücadele ediyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16, Roma parçalı bulutlu 15-25, Saraybosna sağanak yağışlı 4-13, Sofya sağanak yağışlı 11-17, Tiran sağanak yağışlı 13-22, Varşova sağanak yağışlı 12-16, Viyana sağanak yağışlı 9-17, Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece, Amman parçalı bulutlu 19-30, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Bağdat açık 26-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17, Duşanbe sağanak yağışlı 17-20, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23, Kerkük az bulutlu 24-32, Kuveyt açık 29-40, Medine açık 26-40, Mekke açık 26-38, Riyad açık 27-37, Tahran parçalı bulutlu 15-26, Taşkent sağanak yağışlı 16-21, Tiflis parçalı bulutlu 13-21, Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece, Cezayir sağanak yağışlı 17-27, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne sağanak yağışlı 12-20, Montreal sağanak yağışlı 9-16, New York sağanak yağışlı 15-22, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32, Washington sağanak yağışlı 16-23 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt parçalı bulutlu 4-15, Kırcaali sağanak yağışlı 16-18, Köln sağanak yağışlı 6-16, Komrat sağanak yağışlı 14-17, Köstence sağanak yağışlı 16-22, Podgorica sağanak yağışlı 14-22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Taraglia sağanak yağışlı 14-18, Balkaneş sağanak yağışlı 14-18, Zenitsa sağanak yağışlı 6-15, Gazimagusa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir fincan kahveyi, bir bardak ıhlamur kokusuna, sarı sonbahara, yağmurlu akşamlara ya da lapa lapa yağan kara en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi radyosunda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz.

Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Yollar benim umudumdur. Yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma. Durun kar taneleri. Sözlerime, şarkılarıma, programıma eşlik etmek ister misin? O halde Gecenin Sesi başlıyor.

0: Gecenin Sesi programımızda ilk şiirimizle yolculuğumuzu sürdürelim. Talha Borövge'den çok güzel bir şiiri paylaşacağız. Anı Yaşa.
1: Gecenin Sesi.

bugün son günün olsa nasıl yaşardın? Sadece 24 saat nefesin kalsa, hiç yalansız, tamamen rüyasız, ne yapardın? Daha mı çok tebessüm eder, uyumaz yıldızlara mı bakardın? Demek çekinmeden sevgini söyler, dostlarını arardın. Belki gezebildiğin kadar gezer, bir o kadar çiçek koklardın. Acaba düşmanın kalır mıydı gönlünü alıp barışmadığın?

Hadi, zaman geçiyor. Dakikalar su gibi akıyor. Son anların olsa bunlar, ne yapardın? Birikmiş tüm paranla ihtiyacı olanlara yardım eder. Harcayabildiğince harcar mıydın? Sanırım eleştirmezdin kimseyi. Vaktin iltifatlarına yetmezdi. Peki neden bugün değil sonra? Son günün olması ne katacak sana? Artık anla. Dün gitti. Yarın dediğin gelmedi. Anı yaşa.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Şarkılara ses, şiire nefes veren program Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şarkılar ve özel şiirler. Şimdi ise Yusuf Hayaloğlu'ndan çok güzel bir şiiri naçizane paylaşacağım. Yüreğim kanıyor.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nilüfer saçlarını gecenin, sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük.

Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle. Hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi. Bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste garip kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

0: Dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylanın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.
1: Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını vurguladı. Güvenlik güçlerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla işi bıraktı. Grev, ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerinde etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Ve spor. Futbolda Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak karşılaşmayla tamamlanıyor. Eyüp Spor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekip de haftayı puanla kapatmak istiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursa Spor Basketbol mücadele ediyor. Voleybolda Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Bu güzel şarkının sonrasında gecenin sesini yine güzel bir şiirle devam ediyoruz. Bu kez Ahmet Selçuk İlkan'dan güzel bir şiiri paylaşacağız. Yakılacak Adam.

ilk ateşi sen yaktın. Son yangın da senden olsun. Senin canın sağ olsun. Bilmeliydim bir sabah çöküp gideceğini. Dünyayı başıma yıkıp gideceğini bilmeliydim. Ve sen daha kırmadan bu aşkın kalemini, ben her şeye eyvallah deyip çekip gitmeliydim bu şehirden. Ben yakılacak adamım bu şehirde. Sana böyle yandığım için. Ben asılacak adamım bu şehirde. Seni böyle sevdiğim için.

Oysa neler öğretti hayat bana? Gülerken ağlamayı, sırtımdan vurulmayı, aç susuz yaşamayı. Daha neleri öğretti hayat bana? Bir sana yalvarmayı öğrenemedim, bir de seni unutmayı. Ben yakılacak adamım bu şehirde, sana böyle yandığım için. Ben asılacak adamım bu şehirde, seni böyle sevdiğim için. Sen sahte mutlulukların süslü prensesi, sen sosyetik barların şımarık sokak kedisi, sen mutluluğun korkak faresi, sen hep aynı gecelerin, hep aynı şarkıların, hep aynı masalların vazgeçilmez mezesi. Senin cirit attığın sokaklarda ne gezer aşkın, vefanın gölgesi. Çek git artık.

Yaşanmasın bir daha aşkın böylesi. Çek git artık. Bitsin burada bu aşkın hikayesi. Oysa bir yudum mutluluğun için yollarına bir ömür serdim. Oysa bir gelişin için sokaklarına binlerce sabır ektim. Hasretse hasret, acıysa acı, uğrunda en kralını çektim. Üstelik yalnız ve tektim. Senin bir taş olduğunu nereden bilecektim?

biliyorsun. Seni bebekler gibi sevdim. Seni çiçekler gibi sevdim. Seni melekler gibi sevdim. Çünkü sen tapılacak kadındın bu devirde. Oysa ben sana böyle yandığım için, sana böyle kandığım için, seni böyle sevdiğim için asılacak adamım bu şehirde. Yakılacak adamım bu şehirde. Git, git artık. Güle güle.

0: Diler Demir'le Gecenin Sesi.
1: Gecenin Sesi'nde en güzel şiirleri paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki en duygusal şarkılarımız da gecemize ortak oluyor. Şimdi de Atol Behramoğlu'ndan güzel bir şiiri paylaşacağız.

mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin.

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğini, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar, bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır

Gecenin sessizliğinde ilerlemeye devam ediyoruz. En güzel şiirlerle duygulara tercüman olmaya ve en duygusal şarkılarla ruhumuzu okşamaya devam ediyoruz. Gecemizin son şiirini paylaşalım. Murathan Mungan'a kulak verelim bu kez. Terk edilenlere armağanımız olsun.

0: Kimdi? Kimdi kalan? Giden midir suçlu her zaman? Ne zaman başlar ayrılıklar? Dostluklar biter ne zaman? Her geçen gün bir parça daha aldı götürdü bizden. Aynı kalmıyordu hiçbir şey. Değişiyordu her şey kendiliğinden. Artık çözülmüştü ellerimiz. Artık bölünmüştü yüreğimiz. Birimiz söylemeliydi bunu, ötekini incitmeden. Kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten.
1: Gecenin Sesi.

Önümüzdeki pazartesi günü de gecenin sesinde en duygusal şiirlerde, en duygusal şarkılarda buluşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle, şiirli geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdemir'in sunumuyla

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen arabada çarşın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıda erişimini sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin haklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır. Ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde asayiş konulu toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri büyük. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. İki ilde son 5 günde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı açıklamasında bulundu. Ve spor. Avrupa futbolunda Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16. Roma parçalı bulutlu 15-25. Saraybosna sağanak yağışlı 4-13. Sofya sağanak yağışlı 11-17. Tiran sağanak yağışlı 13-22. Varşova sağanak yağışlı 12-16. Viyana sağanak yağışlı 9-17. Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece. Amman parçalı bulutlu 19-30. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17. Bağdat açık 26-35. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17. Duşanbe sağanak yağışlı 17-20. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Kerkük az bulutlu 24-32. Kuveyt açık 29-40. Medine açık 26-40. Mekke açık 26-38. Riyad açık 27-37. Tahran parçalı bulutlu 15-26. Taşkent sağanak yağışlı 16-21. Tiflis parçalı bulutlu 13-21. Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece. Cezayir sağanak yağışlı 17-27. Kahire az bulutlu 18-30. Melbourne sağanak yağışlı 12-20. Montreal sağanak yağışlı 9-16. New York sağanak yağışlı 15-22. Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32. Washington sağanak yağışlı 16-23 derece. Chaturanga sağanak yağışlı 14-18. Frankfurt parçalı bulutlu 4-15. Kırcaali sağanak yağışlı 16-18. Köln sağanak yağışlı 6-16. Komrat sağanak yağışlı 14-17. Köstence sağanak yağışlı 16-22. Podgorica sağanak yağışlı 14-22. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22. Taraglia sağanak yağışlı 14-18. Balkaneş sağanak yağışlı 14-18. Zenitsa sağanak yağışlı 6-15. Gazimagusa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Aşık Mevlüt Mertoğlu'ndan alınan Ayşem Erzurum'a Gelin Olayda türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesine geçmeden önce türkünün sahibi Mevlüt Mertoğlu'nun hayatıyla ilgili sizlere bilgi verelim. Mevlüt Şulfa, Erzurum'un Başkale ilçesine bağlı Güldere köyünde 1 Mayıs 1964 tarihinde doğmuştur. Şiirlerinde Merdoğlu mahlasını kullanan aşık, Şerafettin ve Hatice çiftinin 7 çocuğunun 6.sıdır. Aşık, ilkokulu köyde, ortaokulu 3. sınıfın ilk dönemine kadar Başkale'de, 2. dönemini ise Erzurum Şair Nefi Ortaokulu'nda tamamlar. Lise öğrenimini ise açıktan yapar. 1983'te askere giden aşık, askerden sonra inşaatlarda çalışmaya başlar. 1989'da evlenen aşığım bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelir. 1996'da inşaat iskelesinden düşmesi sebebiyle 2 sene sağlık sorunlarıyla yaşar. 2005-2009 yılları arasında Erzurum Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışır. Bir süre Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde, ardından Aşkale Belediyesi'nin Kültür Dairesi'nde çalışmaya devam eder. 2013'ten bu yana da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görevini yapmaya devam etmektedir. Merdoğlu şiir yazmaya ve saz çalmaya ortaokul 3. sınıftayken okulca gittikleri bir aşık programında Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu ve İlhami Demir'i dinledikten sonra merak salmıştır. Herhangi bir müzik eğitimi almadan saz çalan ve şiir söyleyen Merdoğlu, bir dönem Aşık Reyhani'yi kendisine usta edinir. Badeli bir aşık olmayan Merdoğlu, halk şiirinin başta koşma ve semai olmak üzere farklı şekil ve türlerinde şiirler yazıp söyler. Aşk, sevgi, ayrılık, yiğitlik, tasavvuf gibi konuları 8'li, 11'li, 14'lü, 15'li hece ölçüsün kalıplarıyla şiirlerinde ele alır. Şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsünde oluşturan Merdoğlu, aruz ölçüsüne vakıf değildir. Merdoğlu, ülke genelinde düzenlenen çeşitli aşık programına katılmakta ve televizyon programlarında yer almaktadır. Aşıklık geleneğini aktif olarak sürdüren Merdoğlu, Erzurum Temelli Kıraathanesi'nde haftanın belli günlerinde yörenin farklı aşıklarıyla birlikte aşık fasılları düzenlemektedir. Tüm şiirlerinin yer aldığı Ulaşamadım adlı bir şiir kitabı vardır. Türkünün kaynak kişisi hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi hikayesine bakalım. Türkünün hikayesi şöyle.

dediğini Ayşe'ye söyler. Kız delikanlıya, babam razı olmazsa ben seninle evlenemem der. Delikanlı da kıza babasının razı olmaması için bir neden olmadığını söyler. Bu konuşmadan sonra Ayşe delikanlıya, baban beni babamdan istesin der. Delikanlı büyük bir sevinçle memlekete döner. Nevşehirli bir kızı çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını ve onunla evlenmek istediğini babasına söyler. Delikanlının bu isteğine saygı duyan babası, "Olur oğlum, sen istiyorsan gidip kızın babasından isteriz," der. Delikanlı ailesiyle birlikte Nevşehir'e gelir. Ayşe'yi babasından isterler. Ama kızın babası bu evliliğe razı olmaz. Birkaç istemeden sonra kızın babası delikanlının babasına, "Erzurum çok soğuk, benim kızım çok üşür, orada yaşayamaz," der. Delikanlının babası ne kadar ısrar etse de kızın babasını ikna edemez. Babası oğluna, "Kısmet değilmiş oğul, hayırlısı olsun, sana kız mı yok, biz de sana Erzurum'dan kız alırız," der ve elleri boş bir şekilde Erzurum'a geri döner der. Delikanlı beklemediği bu cevap karşısında sarsılır, adeta dünyası yıkılır. Bu olay üzerine bu türküyü yakar. "Başımıza kıyamet mi kopardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Üstümüze gökten taş mı yağardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Ak eline kızıl kına yakardım. Yer salınsa ben boyuna bakardım. Yüz görümlük beşi birlik takardım. Ayşem Erzurum'a gelin olsaydı. Altın yere düşse bile paslanmaz. Seven gönül sarmayınca uslanmaz. Şu göğsüme bir başkası yaslanmaz. Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. İki kültür birbirine uyardı. Gelin damat birbirini sayardı. İmam muhtar nikahımızı kıyardı. Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Bugünden çıksaydı düğün alayı. Eş dostumuz oynar idi halayı. Başımızda Merdoğlu'nun olayı. Ayşem Erzurum'a

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Ne zaman ve nerede bir felaketle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, ülkemizin neresinde acı varsa Türk Kızılayı yardım için orada. Türk Kızılayı'na destek olalım.
2: 28-68'de
3: bir yardım, bin hayat.
2: Bütün bankaların 28-68 numaralı ortak bağış hesabına
3: GSM operatörlerinden 28-68'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
2: 5 yeni Türk Lirası bağışta bulunabilirsiniz.
3: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzey ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını duyurdu. Güvenlik güçlerinin internet üzerinde işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya gündeminde Belçika'daki grev var sayın dinleyiciler. Kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Grevin ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Ekonomide haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı ile ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Tarımsal üretimi iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi araştırmacıları Anadolu'nun iklimine uygun yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ve spor. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor basketbol karşılaşıyor. Voleybolda ise Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray Madeş Mobilya mücadele ediyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir döneme damgasını vurmuş, hem dünyada hem de Türkiye'de yankı uyandırmış şarkıların izini sürdüğümüz Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Çiftçisoy. Teknik yapımda Fatma Vural. Bugünkü Efsane Şarkılar programımızda Türk müziğinin kendine özgü yorumcularından Alpay'ı konuk ediyoruz. Alpay'ın repertuarında yer alan ve yıllar içinde hafızalarımıza kazınan bazı şarkıların aslında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen melodiler üzerine Türkçe sözlerle yeniden hayat bulduğunu göreceğiz. Kimi zaman İngilizce, kimi zaman Fransızca, İspanyolca, Yunanca ya da Rusça bir melodi. Ve o melodilere Türkçe bir ruh kazandıran sözler, düzenlemeler ve Alpay'ın kendine özgü yorumu. Şimdi bu müzikal yolculuğa hep birlikte başlayalım. İlk şarkımız Asla Bir Daha Sevemem. Alpay'ın 1969 yılında Philips etiketiyle yayımlanan Asla Bir Daha Sevemem, Kimse Bilmez Yarın Ne Olur 45'liğinde yer alan bu eser, Tom Jones'un I Will Never Fall In Love Again adlı şarkısının Türkçe uyarlamasıydı. Burada kesin olarak doğrulanamayan bir ismi söz yazarı veya aranjör olarak vermek yerine, eserin Tom Jones'un yorumundan Türkçe'ye uyarlanmış bir aranjman olduğunu belirtmek daha doğru. Alpay'ın 1969 tarihli bu 45'liği, sanatçının erken dönem aranjman repertuarının önemli örneklerinden biri. Tom Jones'tan I Will Never Fall In Love Again sizlerle.
2: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkımız Aşkımız Bitti. Alpay'ın bu şarkısı El Reloge adlı ünlü Latin Amerika klasiğinin Türkçe uyarlamalarından biri olarak repertuarımıza girdi. Alpay'ın Aşkımız Bitti'si, daha sonraki yıllarda 1973 tarihli 7 Dilde Alpay albümünün A yüzünde de yer aldı. Burada önemli bir ayrıntıyı da hatırlayalım. Eserin bestesi Roberto Cantoral imzasıyla bilinen El Reloge'dur. Türkiye'de ise farklı sanatçıların yorumları ve düzenlemeleriyle karşımıza çıkmıştır. Alpay'ın yorumu 1960'ların sonundaki aranjman geleneğinin güzel örneklerinden biridir. Şimdi melodinin orijinal dünyasına gidiyoruz ve El Reloge sizlerle.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Fransız müziğinin etkileyici melodilerinden birine uzanıyoruz. Dalida'nın seslendirdiği Concert de Pour une Voix, Alpay'ın repertuarında Ayrılık Rüzgarı adıyla Türkçe hayat buldu. Türkçe sözler Alpay'a ait. Müziği ise Sempero imzasını taşıyor. Ayrılık Rüzgarı 1975 yılında, Ayrılık Rüzgarı Mecnun derlerdi 45'liğinde, Yonca Plak etiketiyle yayımlandı. Türkçe dönemin kayıtlarına ilişkin kaynaklarda Alpay'ın yanı sıra Ferit Ergin'in düzenleme ve müzisyen olarak katkısı da belirtiliyor. Daha sonraki yıllardaysa şarkı Alpay'ın 2000 tarihli Yüreğine Al Küçük Bir Öykü albümünde de yer aldı. Bu kayıtta düzenleme Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik imzasını taşıyor. Şimdi Dalida'dan Concerto Pour une Voix şarkısı sizlerle.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Alpay denildiğinde 1960'ların sonlarını hatırlatan şarkılardan biri var. Bekle Aynı İskelede. Bu eser Engelberg Humperdinck'in Am I That Easy To Forget adlı şarkısının Türkçe uyarlamasıydı. Aynı dönemde Jim Reeves'in de seslendirdiği bu eser, Türkiye'de Alpay'ın yorumuyla bambaşka bir kimlik kazandı. Bekle Aynı İskelede Aşk Rüyası adlı 45'lik plakta yayımlandı. Kayıtta Yalçın Ateş Orkestrası Alpay'a eşlik etti. Alpay'ın bu yorumu daha sonra Eylül'de Gel Demiştim adıyla bilinen repertuarında da yer aldı. Ancak ilk dönem kaydı 1969 tarihli 45'liktir. Humperdinck'ten Am I That Easy To Forget adlı şarkıyı dinliyoruz.
0: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyiciler, Bir Sen Vardın adlı şarkıdan bahsedeceğiz şimdi. Alpay'ın Bir Sen Vardın adlı şarkısı 2004 yılında yayımlanan Sessiz Kalma albümünde yer aldı. Eserin Türkçe sözleri Gönül Şen'e, müziği ise Ufuk Doğan'a ait. Dolayısıyla bu şarkıyı yabancı bir eserin Türkçe aranjmanı olarak değil, Alpay'ın daha sonraki dönem repertuarındaki özgün çalışmalarından biri olarak değerlendirmek gerekiyor. 2008 yılında yeniden yayımlanan Sessiz Kalma albümünde de aynı eser yer almıştır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler ve programımızın son şarkısına geliyoruz. Alpay'ın Boş Kadeh adlı eseri, Rus halk müziğinin en tanınmış ezgilerinden Kalinka üzerine kurulmuş bir Türkçe uyarlamadır. Kalinka'nın bestecisi İvan Petrovich Larinakov olarak gösterilse de eser geleneksel halk ezgisi niteliğiyle de anılıyor. Alpay'ın Boş Kadeh yorumunun Türkçe sözleri Fecri Ebcioğlu imzasını taşıyor. Kayıt 1969 yılında Boş Kadeh Yağmur 45'li olarak yayımlandı. Alpay'a Antik 4 Orkestrası eşlik etti. Daha sonra Kalinka başlığıyla 1973 tarihli 7 Dilde Alpay albümünde de yer aldı. Şimdi Rus müziğinin bu unutulmaz melodisini dinleyelim. Kalinka Traditional sizlerle.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Efsane Şarkılar programımızda Alpay'ın müzik dünyasına uzandık. Tom Jones'tan Fransız müziğine, Latin Amerika'dan Rus halk ezgilerine kadar uzanan melodilerin Türkiye'de nasıl yeni bir kimliğe kavuştuğunu gördük. Kimi zaman bir yabancı şarkının Türkçe sözlerle yepyeni bir hikayeye dönüştüğüne, kimi zaman da Alpay'ın kendi yorumuyla eserin bambaşka bir karakter kazandığına tanıklık ettik. 1960'ların ve 70'lerin plaklarında hayat bulan bu şarkılar, aradan geçen yıllara rağmen hala kulaklarımızda. Programı hazırlayan ve sunan ben Esim Çiftçisoy, teknik yapımda Fatma Vural. Bir sonraki Efsane Şarkılar programında yeniden buluşmak üzere. Müziğin geçmişten bugüne uzanan hikayesinin hep hayatınızda olması dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını vurguladı. Güvenlik güçlerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla işi bıraktı. Grev, ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerinde etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Ve spor. Futbolda Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak karşılaşmayla tamamlanıyor. Eyüpspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekip de haftayı puanla kapatmak istiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor Basketbol mücadele ediyor. Voleybolda Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16. Roma parçalı bulutlu 15-25. Saraybosna sağanak yağışlı 4-13. Sofya sağanak yağışlı 11-17. Tiran sağanak yağışlı 13-22. Varşova sağanak yağışlı 12-16. Viyana sağanak yağışlı 9-17. Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece. Amman parçalı bulutlu 19-30. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17. Bağdat açık 26-35. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17. Duşanbe sağanak yağışlı 17-20. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Kerkük az bulutlu 24-32. Kuveyt açık 29-40. Medine açık 26-40. Mekke açık 26-38. Riyad açık 27-37. Tahran parçalı bulutlu 15-26. Taşkent sağanak yağışlı 16-21. Tiflis parçalı bulutlu 13-21. Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece. Cezayir sağanak yağışlı 17-27. Kahir az bulutlu 18-30. Melbourne sağanak yağışlı 12-20. Montreal sağanak yağışlı 9-16. New York sağanak yağışlı 15-22. Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32. Washington sağanak yağışlı 16-23 derece. Chaturanga sağanak yağışlı 14-18. Frankfurt parçalı bulutlu 4-15. Kırcaali sağanak yağışlı 16-18. Köln sağanak yağışlı 6-16. Komrat sağanak yağışlı 14-17. Köstence sağanak yağışlı 16-22. Podgorica sağanak yağışlı 14-22. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22. Taraglia sağanak yağışlı 14-18. Valkaneş sağanak yağışlı 14-18. Zenitsa sağanak yağışlı 6-15. Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Diler Demir'le birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenler, bazen bir insan çıkar sahneye, bir bakışıyla güldürür bizi, bir sözüyle düşündürür, bir taklidiyle kahkahalara boğar. Sonra perde kapanır, ışıklar söner ama geriye yalnızca gülüşler kalmaz. Bazen bir soru kalır aklımızda, bazen hayatın içinden tanıdık bir yüz, bazen de kendimize itiraf etmekte zorlandığımız bir gerçek. İşte bazı sanatçılar vardır, insanları yalnızca eğlendirmez, yaşadığı topluma da ayna tutar. Onların mizahında hayatın telaşı, insanın zaafları, bürokrasinin karmaşası, adaletsizlikler ve gündelik hayatın türlü çelişkileri vardır. Bugün gülüşlerin ardına saklanan gerçekleri sahneye taşıyan bir sanatçıyı anacağız. Kimi zaman bir vatandaş, kimi zaman bir yönetici, kimi zaman sıradan bir insan. Her karakterinde başka bir hikaye, her oyununda başka bir toplumsal gerçek. Türk tiyatrosunun ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden Levent Kırca. Bugün İz Bırakanlar programımızda onun yaşamına, sanat yolculuğuna ve hafızalarımıza kazınan karakterlerine konuk oluyoruz. Çünkü bazı insanlar aramızdan ayrılsalar da sesleri susmaz. Sahnedeki duruşları, canlandırdıkları karakterler ve bize bıraktıkları düşünceler yaşamaya devam eder. Gelin hep birlikte hatırlayalım Levent Kırca'yı ve onun kahkahalarla anlattığı hayatı. Programımıza olacak o kadarla özdeşleşen o unutulmaz müzikle başlayalım. Grup Gündoğarken söylüyor, olacak o kadar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca 28 Eylül 1950'de Samsun'da dünyaya geldi. Öğretmen bir annenin ve ressam bir babanın oğlu olarak büyüdü. Genç yaşlarda tiyatroyla tanıştı ve sahneye adım attı. 1965 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yolculuğu onu zamanla Türkiye'nin tanınan tiyatro ve televizyon sanatçılarından biri haline getirdi. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda çalıştı. Klasik tiyatronun yanı sıra halkın gündelik yaşamından beslenen, toplumsal meseleleri öne çıkaran bir sanat anlayışı geliştirdi. Onun için sahne yalnızca bir karakteri canlandırma yeri değildi. İnsanları anlamanın, toplumun nabzını tutmanın ve kimi zaman söylenmesi güç gerçekleri anlatmanın da bir yoluydu. Tiyatroda karakter yaratmak, yalnızca bir kostüm giymek ya da sesi değiştirmek değildir sevgili dinleyenler. O, karakterin yürüyüşünü, bakışını, korkusunu, öfkesini ve çelişkilerini seyirciye hissettirmektir. Levent Kırca, farklı tiplemeleriyle bunu başarabilen oyunculardandı. Bir karakteri canlandırırken bazen abartıyı kullandı, bazen gündelik konuşmanın içindeki komediyi yakaladı. Ancak seyircinin tanıdığı bir gerçekliği de sahneye taşıdı. İşte bu yüzden onun karakterlerine baktığımızda yalnızca bir oyuncuyu değil toplumun farklı kesimlerinden insanları da görüyorduk. Çünkü sahnede anlatılan hikaye çoğu zaman bizim hikayemizdi ve o hikayelerin merkezinde insan vardı. Sevgili dinleyenler, tiyatronun gücü bazen bir cümlede gizlidir, bazen bir sessizlikte, bazen de seyircinin hiç beklemediği bir anda ortaya çıkan ince bir ironide. Levent Kırca'nın sanat yolculuğunda da toplumsal eleştiri önemli bir yer tutuyordu. Ne yaşar, ne yaşamaz, Asiye nasıl kurtulur ve Adam Adamdır gibi oyunların sahne dünyasında yer aldı. Güzel ve Çirkin, Sefiller, Kadıncıklar ve Üç Baba Hasan gibi yapımlarla tiyatro seyircisinin karşısına çıktı. Oyunlarında insan ilişkileri, toplumdaki çelişkiler ve hayatın acı tatlı gerçekleri farklı biçimlerde ele alındı. Levent Kırca'nın mizahını özel kılan noktalardan biri de şuydu. Seyirci önce gülebiliyor, ardından o gülüşün nedenini düşünmek zorunda kalıyordu. Bir karakterin çaresizliği bize tanıdık geliyordu. Bir yöneticinin tavrı, bir memurun davranışı, bir vatandaşın kendini anlatma çabası. Bunlar yalnızca sahneye ait ayrıntılar değildi sevgili dinleyenler. Gerçek hayatın içinden alınmış kesitlerdi. Mizahın en etkili biçimi belki de budur. Gerçeği öyle bir anlatırsınız ki insan önce güler, sonra kendi kendine sorar. Ben bunu nerede gördüm? Bu davranışla daha önce karşılaştım mı? Belki de bu hikayenin içinde benim de payım var. İşte Levent Kırca'nın sahne anlayışını hatırlarken üzerinde durmamız gereken noktalardan biri mizahın bu sorgulayıcı gücüdür sevgili dinleyenler. Şimdi onun oyunculuk yeteneğini farklı yönleriyle ortaya koyan unutulmaz karakterlerinden örneklere geçiyoruz. Sevgili dinleyenler, Levent Kırca'nın oyunculuk gücünü ortaya koyan karakterlerden biri de sarhoş tiplemesiydi. Konuşması, yürüyüşü, mimikleri ve kendine özgü tavırlarıyla izleyenleri güldürürken gündelik hayattan tanıdık bir insan portresi çiziyordu. Bir karakteri inandırıcı kılmak, onun yalnızca görünüşünü değil, davranışlarını ve dünyaya bakışını da yansıtabilmekle mümkün. Şimdi Levent Kırca'nın bu unutulmaz tiplemesinden kısa bir kesitle sizleri baş başa bırakalım.
1: Dur.
2: Ne oldu abi?
1: Gene mi sen?
2: Abicim, o kadar söyledim ben buna. Burada dedim çevirme vardır dedim, girmeyelim dedim, başka sokaktan gidelim dedim ama beni dinlemedi abicim.
1: Benden kaçabileceğini mi zannettin? Çıkar ehliyetini, ruhsatını.
3: Niye veriyormuşum ya? Bu araba değil ki abicim, bu Arap.
1: Şimdi ehliyetsiz Arap mı kullanıyorsun?
3: Vallahi ben kullanmıyorum arabı. Arabı kim kullanıyor onu da bilmiyorum.
2: Ben bundan şikayetçiyim.
1: Niye?
2: Onu aldı vermiyor onu.
3: Abicim siz ruhsat olmadı mı ne yaparsınız?
1: Bağlarız. Bağlarız.
4: Nasıl hissediyorsun kendini?
5: Şimdilik iyiyim. Biliyorsun bir süre hastanede yattım çıktım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sen şu ilaçlarından biraz daha alsana. Anksiyeten tutabilir.
1: Yoksa gene mi o?
4: Evet ve bu sefer dinozora binmiş.
1: Yok deve.
4: Evet deveye binmiş.
1: Park et. Atla çık. Ne lan bu?
3: Deve.
1: Demek deve. Artık deveyle mi dolaşıyorsun trafikte?
3: Memur bey abicim ya. Bunun hiç benzin derdi yok. Son zamlardan sonra herkes deveye binse iyi olur anlıyor musun?
1: Ehliyet ruhsat.
3: Abicim devenin ruhsatı olur mu ya? Devene ruhsatını mı istiyorsun? Yok deve.
1: Yok mu? O zaman bağlıyorum bu deveyi.
3: Ulan deveye otomobil muamelesi yapan memuru da ilk defa görüyorum ha.
0: Bir karakteri unutulmaz kılan yalnızca söyledikleri değil sevgili dinleyenler. Onu canlandıran oyuncunun o karaktere kattığı ayrıntılardır. Levent Kırca da mimikleriyle, beden diliyle ve ses tonuyla sıradan bir durumu kahkaha dolu bir sahneye dönüştürmeyi başarıyordu. Onun mizahında güldürmek kadar insanı gözlemlemek ve düşündürmek de vardı. Şimdi biraz farklı bir karakterle devam edelim. Noel Baba. Çoğumuzun zihninde hediyelerle, yeni yıl sevinciyle ve kırmızı kostümüyle yer etmiş bir figür. Peki, Levent Kırca'nın yorumuyla karşımıza çıktığında nasıl bir tablo ortaya çıkar sizce? Usta sanatçının kendine özgü mizah anlayışını yansıtan Noel Baba tiplemesinden bir kesit sunuyoruz şimdi.

0: Sayın seyircilerimiz iyi akşamlar. Geçen yılda Kanal D'yi ve Olacak O Kadar'ı seçmiştiniz. Yeni yıla birlikte girmiştik. Bu yılda Olacak O Kadar ekibi sizin için çok çalıştı ve çok güzel skeçler hazırladı. Eğer zamanınız değerliyse ve boşa harcayacak vaktiniz yoksa o halde birlikteyiz. Başlıyoruz.
1: Neredesin lan? Ne bu halin?
2: Nasıl ne? Hırsızlığa çıkmıyor muyuz abi? Esas senin halin ne böyle Noel Baba gibi?
3: Ulan bu gece yılbaşı. Hayvan, yılbaşında insan Noel Baba kılığına girer. Bu gecenin mana ve ehemmiyeti ne?
2: Zengin olacağız abi.
3: Ulan tamam zengin olacağız da yani mesleğimizin gereklerini yerine getirirken bu gece Noel Baba kılığına gireceğiz ki polis bize uyanmasın. Çakıyor musun?
2: Çaktım abi.
3: Hadi al şunu giyin. Vakit kaybetmeden. Ne bileyim yılbaşı ya. Kasinoya, taverneye, maverneye bir yere eğlenmeye gitmişler.
2: Ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Herkes yılbaşı kutlarken affedersin biz eşek gibi çalışıyoruz. Ne sigorta var ne sendika var.
3: Sus lan. Bırak lan bu aydın ağızlarını. Hadi gidelim daha soyulacak çok ev var oğlum. Yürü.
4: Bak yılbaşı bayram demeden gecesini gündüzüne katıp çalışan biri daha. Kolay gelsin memur bey.
5: Hayırdır?
4: Hayır. Biz şeyiz. Noel babalarız. Hmm.
2: Bir şirket reklam yapalım diye bizi kiraladı.
4: Buyurun. Şu fritöz de sizin olsun. Patates kızartır yersiniz. Güle güle kullanın.
5: Sağ ol.
4: Allah sağ olsun.
5: İyi yırttık vallahi.
2: Vallahi iyi yırttık.
4: Allah çok şanslıyız bak açık pencere var. Yürü.
2: Bana bak. Abicim herhalde bu evde kimse yaşamıyor. Baksana iki sandalye bir masadan başka hiçbir şey yok.
4: Demek ki yanlış adresteyiz. Evi götüremeyeceğimize göre duyalım.
6: Destur, destur. Kimsiniz?
7: İmdat, hırsız var. Karakol, polis, jandarma, silahlı kuvvetler.
3: Dur lan. Ne köpüre köpüre bağırıyor. Görmüyor musun biz Noel babasıyız.
2: Babalara geldik.
6: İçeri nasıl girdiniz?
3: Noel baba nasıl girer? İçeri şömineden, bacadan, kapıdan. Oğlum biz Noel babayız. Bir kere niyet etmişiz hediye vermeye. İğnenin deliğinden olsa geçer gireriz.
7: Ana bize hediye mi getirdiniz? Televizyonumuz falan yok. Yatalım uyuyalım dedik. Yılbaşı bizim neyimize?
3: İyi yapmışsınız.
6: Bana ne getirdiniz?
2: Televizyonları yokmuş be abi. Verelim gitsin ya.
3: Ulan ver gitsin. Sana televizyon getirdim Noel babaları.
6: Çok teşekkür ederim.
3: Hadi
6: bu iyiliğinizin altında kalmak niyetinde değilim. Bir dakika bekleyin. Ben de size bir hediye vereceğim. Dur.
2: Abi polis falan çağırmasın bu.
3: Ağzını ayrı aç lan.
6: Yavuz kalk oğlum kalk. Al sazını da gel kalk.
8: Ne oldu baba ya?
6: Noel babalar geldiler. Bize televizyon hediye ettiler. Sen de bir türkü söyle kalk oğlum kalk.
8: Kalk yavrum.
2: Baba hoş. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Bu benim oğlum Yavuz. Met etmiş gibi olayım. Sesi çok güzeldir. Bu yılbaşı için size bir türkü armağan edecek.
2: Okusun abi.
3: Sus lan. Daha soyulacak çok ev var. Zahmet etmeseydiniz.
9: Levent Kırca'nın oyunculuğundan tanıdığımız bir karakter bile bambaşka bir anlam kazanabiliyordu. Kostümün ve görünüşün ötesine geçen mizahıyla alışılmış kalıpları sorgulatmayı ve izleyiciyi şaşırtmayı başarıyordu Levent Kırca. İşte onu yıllar boyunca hafızalarımızda yaşatan özelliklerden biri de buydu. Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca'nın unutulmaz karakterleri arasında kendine özgü tavırları ve olaylara yaklaşımıyla hafızalara kazınan Cevat Kelle de bulunuyor. Usta oyuncunun bu karakter üzerinden kurduğu mizah, onun insanları ve toplumsal hayatı gözlemleme becerisinin de bir yansımasıydı. Bazen gerçeği anlatmak için uzun cümlelere ihtiyaç yoktur. Doğru zamanda söylenen bir söz, bir bakış ya da küçük bir mimik anlatılmak isteneni tek başına ortaya koyabilir. Şimdi Cevat Kelle'nin dünyasına konuk oluyor ve arşivimizden kısa bir kesit dinletiyoruz.
10: Sayın seyirciler iyi günler. Bugün ansızın bir şey oldu. Öyle ansızın bir şey oldu ki neye uğradığımızı bir türlü anlayamadık. Sabah saat 8.30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz, başını sallar sallabaştır. Sallama başını, sallama başını, başına bir şey gelir dedim, anlamadı. Birden bir helikopter sesi duyduk. Cevat'a koş bir bak bakalım dedim. Cevat başını camdan çıkarttı. Pencereyi açmayı unuttuğu için yaralandı salak. Bir helikopter olacak o kadar televizyonun bahçesine indi. Ben apar topar hazırlandım. Mikrofonumu aldım. Salak da çekimlerde lazım olur düşüncesiyle kamerasının yanı sıra iki sandalye, bir otomobil lastiği, merdiven, çöp kovası, bir kedi, boya tenekesi, karabaşlıklı çivi, taban süpürgesi, bir şişme yatak, 4 adet prezervatif, 2 kilo alçı ve 8 yumurta teçhizat olarak yanına aldı. Helikopterin indiği alana koştuk. Bir de baktık ki ne görelim. Daha doğrusu ben gördüm, Cevat'a söyledim. Cevat, helikopterden inene bak. Bu asil nadir dedim. Ne yapayım dedi. Görüntüle dedim, görüntüledi. Biz Asir Nadir Bey'i KKTC'de zannede duralım. O orada durmamış, helikoptere atladığı gibi soluğu olacak o kadarın bahçesinde almıştı.
5: Efendim hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
5: Efendim sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
11: Sizin televizyonunuzdan çok önemli açıklamalar yapacağım.
5: Bizim televizyonumuzu neden seçtiniz?
11: Çok gırgır.
5: İngiliz hükümeti sizi istiyor.
11: Benim

0: Cavit Bey, sizi beklemiyorduk.
1: Yavşaklığınızın lüzumu yok hanımefendi. Ben Asil Bey'e geldim.
0: Efendim, sizin asıl ziyaretinizin Asil Nadir ile İngiltere arasında bir köprü oluşturmak olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz?
1: Geçme namert köprüsünden ürkütürsün bakbakları diye bir espri yapacağım ben şimdi size.
2: Diye söze başlayan bakan bilindik bilinmedik pek çok ünlü küfürü ard arda sıralayarak uzun bir konuşma yaptı. Cevat'ın kendisini görüntülediğini fark eden bakan Cevat'ın hatırını sormadan da geçemedi.
1: Ya, çekme diyorum ya.
2: İşte böyle. Sonra pencereler kapandı, kapılar sürmelendi, bir kömür duman ile tüsülendi akşamlar. Ne?

0: Merak etmeyin, bomba gibi açıklamalarımız olacak. Ama haftaya. Şimdi Sayın Mesut Yılmaz'ın da gelmesini bekliyoruz. Haftaya yer yerinden oynayacak.
1: Diyerek kapıyı kapattı. Cavit Çağlar, Asil Bey Türk yemeklerine hasret kalmıştır diyerek yoğurtlu kabak dolması, barbunya plaki ve dilber dudağı ısmarladı. Çok geçmeden fasıl başladı. Tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle kamerasını kabak dolmasının içine saklayarak gizli kamera haline getirdi. Şu anki görüntüleri bu sayede elde ettik. Ama çok geçmeden Cavit Bey dolmanın içindeki kamerayı buldu. Asil Nadir asıl neyi açıklayacak? Cavit Bey'in Asil Nadir'le ne işi var? Mesut Yılmaz bu toplantıya gelecek mi, gelmeyecek mi? Haftaya bu soruların yanıtlarıyla karşınızda olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.
2: Cevat Kelle, Levent Kırca'nın oyunculuğuyla belleğimizde yer eden karakterlerden biri. Bazen bir bakış, bazen bir söz, bazen de olaylar karşısındaki bir tavır. Mizahın gücü çoğu zaman bu küçük ayrıntılarda saklıdır. Levent Kırca, karakterlerine kattığı o özgün yorumla izleyicisini güldürürken hayatın içinden kesitler sunmayı da başarıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sıra Levent Kırca denildiğinde pek çok kişinin hatırlayacağı karakterlerden biri olan Küçük Hüsamettin'de. Onun konuşması, davranışları ve olaylar karşısındaki tutumuyla şekillenen bu karakter, olacak o kadarın unutulmaz tiplemeleri arasında yer aldı. Levent Kırca'nın karakter yaratma ustalığını gösteren bu örnekte ayrıntıların ve oyunculuk yorumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Gelin yıllar öncesine uzanalım ve Küçük Hüsamettin'i bir kez daha hatırlayalım.
3: Amerikan Başkanı Bill Clinton, bildiğiniz gibi değil anacığım. Özgürlükler ülkesi başkanının cinsel özgürlüğü dünya gündeminde yerini alırken, olacak o kadarın gündeminde ise Bill Clinton, Küçük Hüsamettin ve Küçük Hüsamettin'in annesi Melahattin oluşturduğu üçgen yer alıyor.
4: Anne, kapı çalıyor, kapıya baksana anne. Buyurun, kime bakmıştınız?
5: Melahat Gül evde mi?
4: Melahat Gül benim annem oluyor ama evde değil, ne vardı?
5: Ona bir mektup var ama Amerika'dan, ta Amerika'dan.
4: Ver bakayım.
5: Yok, sana veremem çünkü taahhütlü bu.
4: Amerika'da bizim kimimiz kimsemiz yok ki, kimden geliyor?
5: Bil bakalım kimden.
4: Kim peki?
5: Bil. Bir şey bil.
4: Amerika'dan Pekos bil.
5: Ne bil?
4: Mehmet Ali Erbil.
5: Salak. Clinton bil.
4: Ana. Amerikan marşı mı çalıyor ne?
5: Müzikli. Hem de kokulu.
4: Versene bakayım şunu. Kamera şakası mı bu?
5: Saçmalama, imzala şunu. Kamera şakası yapacak olsam senin gibi modası geçmiş bir arabeskçiye mi yaparım? Sibel Cam dururken.
4: Birisi bize şaka yapıyor olabilir. En iyisi bunu anneme sormak.
6: Hüsamettin, aç yavrum. Ayaklarıma kara sular indi.
4: Geliyorum anne, bir dakika.
6: Hüsamettin, nasılsın yavrum?
4: Sağ ol anne.

0: Birisi bizimle eğleniyor. Kamera şakası bile olabilir anne.
1: Ah, ne söylüyorsun yavrum? Çatlatma beni. Dur şöyle Hüsamettin. Yoruldum zaten.
0: Şimdi bu mektup bize güya Amerika'dan gelmiş. Güya mektubu da Bill Clinton yazmış.
1: Salak salak gülme Hüsamettin. Bu bizim şarkımız. Koku da bilin ki.
0: Sen bili nereden biliyorsun?
1: Eski bir hikaye bu yavrum.
0: Tazele de dinleyelim.
1: Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum.
0: Kod adım var mıydı anne?
1: Hayır yavrum. O zamanlar kod adım o da değildi. Ben de göbek adımı kullandım.
0: Ne kadar heyecanlı. Matahari gibi. Sen Amerika'ya ne münasebetle gittin?
1: Özal katarakt ameliyatına giderken beni de yanında götürdü. Houston hastanesine hasta bakıcı olarak yerleştirdi.
0: Devletin sana verdiği gizli görev neydi?
1: Bunu sana açıklayamam yavrum. Ancak Uğur Dündar'a, belki arenada. Biliyorsun ödül aldı. Eğer sen de merak ediyorsan kamuoyuyla birlikte öğrenebilirsin. Bir devlet sırrı bu. Bunu bir Allah, bir ben, bir Bil, bir Cumhur Baba, bir de eski genelkurmay biliyor.
0: Bir de küçük Hüsamettin bilse kalenin taşı mı düşer?
1: İsrar etme Hüsamettin. Kamyon altında can vermek mi istiyorsun?
0: Ay, şeytan dürttü. Bil'le tanıştınız belki.
1: Çok hoş bir anıdır o Hüsamettin. Bir gün Houston'da hastanede oturuyordum. Hemşire bana dedi ki, sister yerime biraz bakar mısın? Çişim geldi, tuvalete gideceğim dedi. Ben de hay hay dedim. O sırada kapı çalındı. Kam dedim. Bil bakalım gelen kimdi?
0: Bilemedim.
1: Bildi.
2: Yıllar geçse de bazı karakterleri unutmayız sevgili dinleyenler. Çünkü onların tavırlarında tanıdık bir şeyler buluruz. Bir davranışı, bir sözü ya da hayatın içinden bir ayrıntıyı. Küçük Hüsamettin de Levent Kırca'nın geniş karakter dünyasından hafızalarda kalan örneklerden biri. Usta sanatçının başarısı canlandırdığı karakterleri yalnızca güldüren tiplemeler olmaktan çıkıp seyircinin belleğine yerleştirmesiydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Levent Kırca'nın canlandırdığı karakterler onun oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyordu. Her birinde farklı bir ses, farklı bir tavır ve farklı bir insan hikayesi vardı. Şimdi de bu karakterlerden Bestami Balta'yı hatırlayacağız. Levent Kırca'nın yorumuyla hayat bulan Bestami Balta'dan kısa bir kesit geliyor şimdi.
3: Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Bir işte yaşamınız programında daha birlikteyiz. Bu akşam hepinizin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Bestami'ye işte yaşamınız diyeceğiz. Efendim hoş geldiniz Sayın Bestami.
4: Efendim hoş bulduk.
3: Efendim Bestami Bey'in soyadı Balta. Neden Balta soyadını kullanmıyorsunuz?
4: Efendim bilindiği gibi Bestami ismi daha kolay hatırda kalıyor.
3: Ama Balta da uzun bir soyad değil.
4: Ay şekerim, senin anlayacağın Balta soyadını ben kendime yakıştıramadım. Düşün, bir yandan müzisyensin, öteki yandan soyadın Balta. Ay oduncu muyum ben ayol? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Ay güldürme beni, babama da söyledim. Nereden buldun bu soyadını dedim. O da güldü.
3: Efendim babanız Şemsettin Balta, bisiklet tamircisiydi, doğru mu?
4: Ay nasıl da biliyorsunuz, bunu bilmeyecek ne var ayol? Aa, vallahi çok iyi araştırmışsınız. Sanki bana kazılardan sikke buldu.
3: Bir şey mi söylediniz?
4: Ay şekerim, benim babam şarkıcı olmamı istemezdi. Şarkı söylersen ağzına biber sürerim derdi. Ben de inadına okurdum. Dede efendiden, veli efendiden. Artık ne kadar efendi varsa. Ben okurdum, babam da basardı biberi, basardı biberi.
3: Ağzınız yanmaz mıydı Sayın Bestami Balta?
4: Yok, yanmazdı. Ay yanmaz olur mu ayol? Yanar yanar tutuşurdum. Benim dudaklarım mermer taşı mı? Böyle yanardım yanardım da dudaklarım kadınmadı köfte gibi olurdu. Ondan sonra buna rağmen okurdum, inadına okurdum. Üstüne de gider damacana damacana langır langır langır langır langır suları içerdim.
3: Peki Bestami Balta.
4: Ya şu baltayı sohbetin içine sokmasak.
3: Olur. Efendim babanız sizin şarkıcı olmanızı istemezdi. Oysa anneniz sesinizin güzelliğini daha çocuk yaşlarda fark etmişti.
4: Bebekken? Ay doğru. Evet, ağladığım zaman usul ve makam ile ağlarmışım.
3: Evet Sayın Bestami. Şimdi çağıracağımız kişi sizin şöhretinize yardımcı olan, bir anlamda sizin yaratıcınız da diyebiliriz.
4: Hayır efendim, beni kimse yaratmadı şekerim. Beni Allah yarattı çok şükür. Ben de çalıştım, çabaladım, tırnaklarımla şöhret oldum.
3: Sanatçı Levent Kırcı'yı çağırıyorum ben. Buyurun.
4: Ay bu da mı burada? Suratsız şey. Ay kimler gelmiş ayol? Ay hiç sevmem bu adamı.
3: Hoş geldiniz Levent Bey. Ne diyeceksiniz Bestami Bey hakkında?
5: Vallahi Bestami Bey her ne kadar hikaye kahramanı ise de ilerleyen zaman içinde gerçek bir kişilik oldu çıktı. O, Küçük Samettin, Hakkı Bey ve diğerleri.
4: Ay hiç sevmiyorum bu herifi.
3: Onları siz yarattınız öyle değil mi?
5: Canlandırdım. Tabii yarattım da denilebilir. Özellikle kemancı Hakkı Bey'i sonradan seyrettiğimde yeni bir kişilik görmüş gibi oluyorum. Ben şu kadarını söyleyeyim. Her birinin makyajı en aşağı 2 saat sürüyor.
3: Size de teşekkür ederiz Sayın Kırca. Sizi de şöyle alalım. Evet Bestami Bey, işte albümünüz burada. Bir de şarkı söyleyin de programımızı kapatalım.

0: Bestami Balta da Levent Kırca'nın karakter yaratma ustalığını hatırlatan örneklerden biri sevgili dinleyenler. Bir oyuncunun başarısı, birbirinden farklı kişilikleri seyirciye inandırıcı biçimde aktarabilmesinde saklıdır. Levent Kırca, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle bunu başaran sanatçılardandı. Her karakterinde ayrı bir renk, her sahnesinde hatırlanmaya değer bir iz bıraktı. Sevgili dinleyenlerimiz, birbirinden farklı karakterleri hatırladık. Her birinde Levent Kırca'nın oyunculuk gücüne, ayrıntıları yakalama becerisine ve mizah anlayışına tanıklık ettik. Ve şimdi Levent Kırca denildiğinde milyonlarca insanın hafızasında canlanan o programa geliyoruz. Olacak o kadar. 1986 yılında TRT'de başlayan ve daha sonra farklı televizyon kanallarında devam eden program, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin gündelik yaşamını mizahla ele aldı. Programın gücü, güncel olayları ve toplumsal meseleleri skeçler aracılığıyla anlatmasındaydı. Kimi zaman bürokrasinin içinde kaybolan vatandaşın halini gördük, kimi zaman gücün ve makamın insan davranışlarını nasıl değiştirdiğini, kimi zaman da küçük çıkarların, büyük sözlerin ve bitmeyen bahanelerin komik yüzünü. Küçük Hüsamettin, Cevat Kelle, Bestami Balta ve daha nice karakter. Her biri Levent Kırca'nın oyunculuğuyla seyircinin zihninde ayrı bir yer edindi. Programın adı bile zamanla günlük konuşmaların bir parçası haline geldi. Olacak o kadar. Bu söz kimi zaman şaşkınlıkla, kimi zaman kabullenişle, kimi zaman da yaşanan bir olayın karşısında söylenen ironik bir cümle olarak hatırlandı. Fakat programın asıl etkisi yalnızca güldürmesinde değildi. Seyirci ekranda gördüğü olaylarla kendi hayatı arasında bağ kurabiliyordu. Çünkü anlatılanlar uzak ve yabancı meseleler değildi. Çoğu her gün karşılaşılabilecek insan davranışlarından doğuyordu. Levent Kırca'nın mizahı toplumsal eleştirinin televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabileceğini gösteren örneklerden biri oldu. Aradan yıllar geçti. Televizyonun dili değişti, programlar değişti, izleme alışkanlıkları değişti. Ama insanın zaafları, hayatın çelişkileri ve gerçeği mizahla anlatma ihtiyacı varlığını korudu. Belki de bu yüzden Levent Kırca'nın bazı karakterleri bugün bile hatırlanıyor. Çünkü zaman geçse de insanı anlatmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmiyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenlerimiz, büyük sanatçıları hatırlarken onların seslerini de yeniden duymak isteriz. Bir cümleyi söyleyişleri, bir kelimeyi vurgulayışları, bir bakışla yarattıkları anlam. Bazen bir sanatçının hafızamızda kalması uzun bir konuşmadan çok kısa bir ifadeye bağlıdır. Levent Kırca'nın sanat yolculuğunda da sözün ve beden dilinin büyük bir yeri vardı. Onun mizahında abartı, taklit, ironi ve karakter yaratma ustalığı bir araya geliyordu. Ancak onun sahnesini yalnızca komik sözlerden ibaret görmek eksik kalır. Çünkü bir skeçte bizi güldüren şey çoğu zaman cümlenin kendisinden çok o cümlenin hangi durumda söylendiğiydi. Seyircinin bildiği bir gerçeğin sahne üzerinde beklenmedik biçimde ortaya çıkması. Bir insanın kendi çelişkisini fark etmeden konuşması. Ya da hepimizin tanıdığı bir davranışın abartılarak önümüze konması. İşte mizahın etkisi burada başlıyordu. Levent Kırca'nın karakterlerini bugün yeniden izlediğimizde yalnızca geçmişe ait bir televizyon programını hatırlamıyoruz sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bir dönemin insanlarını, alışkanlıklarını ve toplumsal yaşamını da hatırlıyoruz. Bir sanatçının kalıcılığı biraz da burada saklı değil midir? Yıllar sonra bile eserlerine döndüğümüzde yeni bir ayrıntı keşfedebiliyor, tanıdık bir davranışla karşılaşabiliyor ve bir kez daha düşünebiliyoruz. Levent Kırca'nın mizahı da bu yönüyle hafızamızda yaşamayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Her sanatçının bir de sahnenin dışında kalan hayatı vardır. Seyircinin karşısında güçlü, neşeli ve enerjik gördüğümüz insanın da kendi sınavları, mücadeleleri ve hayatın içinden geçen hikayeleri bulunur. Levent Kırca yalnızca oyunculuğuyla değil, yazarlığı, yönetmenliği ve tiyatro çalışmalarıyla da sanat dünyasında yer aldı. Uzun yıllar boyunca üretti, sahneye çıktı ve seyircisiyle buluştu. 12 Ekim 2015'te hayatını kaybettiğinde arkasında onlarca yıllık bir sanat birikimi ve onu izleyerek büyümüş geniş bir seyirci kitlesi bıraktı. Bugün onun yaşamını ve hayatını anarken bir sanatçının mirasının yalnızca oynadığı oyunlardan ibaret olmadığını da hatırlıyoruz. Bazen bir oyuncu canlandırdığı karakterlerle insanlara kendilerini gösterir. Bazen bir yazar söylenmesi güç olanı anlatır. Bazen bir komedyen insanların gülerken düşünmesini sağlar. Levent Kırca'nın sanatında bu üç yönü de hatırlamak mümkün. Elbette her sanatçının eserleri farklı biçimlerde değerlendirilir. Ancak onun Türk tiyatrosu ve televizyonundaki yerini yıllar boyunca seyirciyle kurduğu bağdan bağımsız düşünemeyiz sevgili dinleyenler. Bir dönemin insanlarını güldüren, gündelik hayatın çelişkilerini sahneye taşıyan ve karakterleriyle hafızalarda kalan bir sanatçı. Levent Kırca'nın ardında bıraktığı mirasın önemli bir parçası da budur sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programımızın sonuna geldik. Bugün birlikte Türk tiyatrosunun ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden Levent Kırca'nın yaşamını, sanat yolculuğunu ve hafızalarımıza kazınan karakterlerini hatırladık. Sarhoş Diplemesi'nden Noel Baba'ya, Cevat Kelle'den Küçük Hüsamettin'e ve Bestami Balta'ya uzanan bu yolculukta onun oyunculuk dünyasından kesitleri sizlerle paylaştık. Her karakterinde başka bir yüzünü gördüğümüz usta sanatçı, güldürürken düşündüren, mizahıyla Türk tiyatrosunda ve televizyonunda unutulmaz bir yer edindi. Programı dinlerken belki onun canlandırdığı karakterlerden birini hatırladınız. Belki yıllar önce ailenizle birlikte televizyon başında izlediğiniz bir skeci. Belki de bir sahnesinde kahkahalarla gülerken sonrasında uzun uzun düşündüğünüz bir anı. Zaman geçiyor, yüzler değişiyor, sahneler değişiyor, perdeler kapanıyor. Ama sanatın insan ruhunda bıraktığı iz kolay kolay silinmiyor sevgili dinleyenler. Çünkü gerçek sanat yalnızca yaşandığı döneme seslenmez. Sonraki kuşaklara da bir şeyler bırakır. Bazen bir kahkaha, bazen bir düşünce, bazen de yıllar sonra yeniden hatırladığımız bir insanın sesi. Levent Kırca canlandırdığı karakterlerle yalnızca bir döneme değil, hafızalarımıza da seslendi. Onu bugün yeniden anarken geride bıraktığı sanat mirasını ve bizlere yaşattığı unutulmaz anıları hatırlıyoruz. 12 Ekim 2015'te aramızdan ayrılan Levent Kırca'yı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İz Bırakanlar programını hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Diler Demir, bir başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Sanatla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıda erişimini sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin haklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır. Ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde asayiş konulu toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri büyük. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. İki ilde son 5 günde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı açıklamasında bulundu. Ve spor. Avrupa futbolunda Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sen gitme.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Aşık Mevlüt Mertoğlu'ndan alınan Ayşem Erzurum'a Gelin Olaydı türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesine geçmeden önce türkünün sahibi Mevlüt Mertoğlu'nun hayatıyla ilgili sizlere bilgi verelim. Mevlüt Çulfa, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Güldere köyünde 1 Mayıs 1964 tarihinde doğmuştur. Şiirlerinde Merdoğlu mahlasını kullanan aşık, Şerafettin ve Hatice çiftinin 7 çocuğunun 6.sıdır. Aşık, ilkokulu köyde, ortaokulu 3. sınıfın ilk dönemine kadar Aşkale'de, 2. dönemini ise Erzurum Şair Nefi Ortaokulu'nda tamamlar. Lise öğrenimini ise açıktan yapar. 1983'te askere giden aşık, askerden sonra inşaatlarda çalışmaya başlar. 1989'da evlenen aşığım bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelir. 1996'da inşaat iskelesinden düşmesi sebebiyle 2 sene sağlık sorunlarıyla yaşar. 2005-2009 yılları arasında Erzurum Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışır. Bir süre Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde, ardından Aşkale Belediyesi'nin Kültür Dairesi'nde çalışmaya devam eder. 2013'ten bu yana da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görevini yapmaya devam etmektedir. Merdoğlu şiir yazmaya ve saz çalmaya ortaokul 3. sınıftayken okulca gittikleri bir aşık programında Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu ve İlhami Demir'i dinledikten sonra merak salmıştır. Herhangi bir müzik eğitimi almadan saz çalan ve şiir söyleyen Merdoğlu, bir dönem Aşık Reyhani'yi kendisine usta edinir. Badeli bir aşık olmayan Merdoğlu, halk şiirinin başta koşma ve semai olmak üzere farklı şekil ve türlerinde şiirler yazıp söyler. Aşk, sevgi, ayrılık, yiğitlik, tasavvuf gibi konuları 8'li, 11'li, 14'lü, 15'li hece ölçüsün kalıplarıyla şiirlerinde ele alır. Şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsünde oluşturan Merdoğlu, aruz ölçüsüne vakıf değildir. Merdoğlu, ülke genelinde düzenlenen çeşitli aşık programına katılmakta ve televizyon programlarında yer almaktadır. Aşıklık geleneğini aktif olarak sürdüren Merdoğlu, Erzurum Temelli Kıraathanesi'nde haftanın belli günlerinde yörenin farklı aşıklarıyla birlikte aşık fasılları düzenlemektedir. Tüm şiirlerinin yer aldığı Ulaşamadım adlı bir şiir kitabı vardır. Türkünün kaynak kişisi hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi hikayesine bakalım. Türkünün hikayesi şöyle. Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Güldere köyünde yaşayan bir delikanlı askere gidene kadar bulduğu işlerde çalışır. Askere gittikten sonra inşaatlarda çalışmaya başlar. Nevşehir'e çalışmaya giden delikanlı
Orada Ayşe adında bir kızla tanışır. Birkaç kez görüştükten sonra Ayşe'ye gönlünü kaptıran delikanlı günden güne onu düşünmeden edemez. Evlenmek istediğini Ayşe'ye söyler. Kız delikanlıya, "Babam razı olmazsa ben seninle evlenemem," der. Delikanlı da kıza babasının razı olmaması için bir neden olmadığını söyler. Bu konuşmadan sonra Ayşe delikanlıya, "Baban beni babamdan istesin," der. Delikanlı büyük bir sevinçle memlekete döner. Nevşehirli bir kızı çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını ve onunla evlenmek istediğini babasına söyler. Delikanlının bu isteğine saygı duyan babası, "Olur oğlum, sen istiyorsan gidip kızın babasından isteriz," der. Delikanlı ailesiyle birlikte Nevşehir'e gelir. Ayşe'yi babasından isterler. Ama kızın babası bu evliliğe razı olmaz. Birkaç istemeden sonra kızın babası delikanlının babasına, "Erzurum çok soğuk, benim kızım çok üşür, orada yaşayamaz," der. Delikanlının babası ne kadar ısrar etse de kızın babasını ikna edemez. Babası oğluna, "Kısmet değilmiş oğul, hayırlısı olsun, sana kız mı yok, biz de sana Erzurum'dan kız alırız," der ve elleri boş bir şekilde Erzurum'a geri dönerler. Delikanlı beklemediği bu cevap karşısında sarsılır, adeta dünyası yıkılır. Bu olay üzerine bu türküyü yakar. "Başımıza kıyamet mi kopardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Üstümüze gökten taş mı yağardı? Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. Ak eline kızıl kına yakardım. Yer salınsa ben boyuna bakardım. Yüz görümlük beşi birlik takardım. Ayşem Erzurum'a gelin olsaydı. Altın yere düşse bile paslanmaz. Seven gönül sarmayınca uslanmaz. Şu göğsüme bir başkası yaslanmaz. Ayşem Erzurum'a gelin olaydı. İki kültür birbirine uyardı. Gelin damat birbirini sayardı. İmam muhtar nikahımız

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur.
1: Bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı ol.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde